Abdumobil'ı çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çereyende özünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısınız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, yaxşımısınızlar? Ətdigərlik xəbərlər proqramımızın anlaşılanlarını qarşıya alınız. Bugün 2026 yıl, 6 ayının 11 günü, Pəyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4 ayının 26 günü.
1: Əmdi bu qıdımqı proqramımızın azası məzmullarını tanıştırımız.
0: Wang Hunin Şinjanı təkşirib tədqiq qılğanda, yeni dövrdəki partiyanın Şinjanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda ümumi yüzlük izçillaşdırıb, 15-ci 5 il məzgilidə Şinjanın zamanıyləşdiriş quruluşda puxta qadam taşlaşqa türtkü bolış kerek deyə təkidlədi.
1: Şimal quruluşu, ğərbi qısım yoçuqni etiş jeni bölək rayonu nəx meydanda olğu sürüş yığını Şinjan Bayınqulun Moğul Abdonum oblastıda içildi.
0: Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, Mongoliyanın Vavun Zonlisi Nomte Bayar bilen görüşti.
1: Çin Şaucan Erkin Tuniyaz, 2026 yıllık Altay Etrafi Şikilemçi Rayonu Xalqara Hemkarlıq Yığınığı katnaşkan çetellik aziz mihmanlar bilen görüşti.
0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçilik Grupisi 32. Türkimde amı paşkılgan 68 erziyet yılosini Abdonum Rayonu'nun becerişiye tapşördü.
1: Dövlətinin noktalıq türü, çağılıq tartma suylikdir istansının asası gevli kuruluşu, yer astını qeyizişdin kurulma kuruluşu baskıçıqı ötdi. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Şinhua agentliği xəbəri. Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Memleketlik Siyasi Kengişinin reisi Wang Huning 6 ayının 5 gündün 9 günü geçe Şinjanda təksürüb tədqiq qıldı. O, bunlarını bildirdi. Partiya 18. kurultaydan bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluğundaki Partiya Merkezi Komitetinin güçlük rehberliği de Şinjan tarihteki en yakşı tereqiyat mezgeliğe kirdi. Tianşan'ın canıb şimalı da mokum, inak bolgan, her millet halkı hatırcam yaşaydıgan, xuşal kuram işleydigan yakşı vaziyet varlığı geldi. Partiya 23 nöbetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınının ruhini çoğunkur ızıçıllaştırıp, əməliyleştirip, baş şuji Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti toğrıştaki mohim sözünün ruhi ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılıç tedbirini ızıçıllaştırıp, əməliyleştirip, Şinjan hizmeti baş nişanını çın puhtu tutup, Şinjan'ın əbədi əmirlikigi münasibetlik, negizlik, ulluq, uzaq məzgirli xizmətlərini sicil yaxşı tutub, 15-ci 5 yıl məzgirli də sosialistik zaman evləşqən Şinjan quruşqa türtkü buluşda puxta qədəm taşlaş gerek. Wang Huning Kumul şəhri, Xotan vilayəti və Bingtuan 13-ci şisi, 14-ci şisi verib təkşürüb tədqiq qılıb, millətlər iştifaklıqını küçəytiş, özgəcə əvzəl kəsiblərini tərəqqi qıldırış, Şinjanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını qanat yaydırış, Bingtuan bilən yerliknin yuğurluşunu çoğunqurlaşdırış, kəntini küçəytib, xəliqni beytişini iligir sürüş, asasi qatlamını idarə qılışını yanımı küçəytiş qatarlıq əhvallarını iyilidir. Hem de her millet kadrları amması bilen söhbetleşip fikir almıştırdı. Wang Huning bunlarını bildirdi. 15-ci 5 yıl mezgeli Şinjan'ın cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikini emelge aşırıştaki açkuşluk mezgil. Şinjan'ın terakiyatı yeni başlanış noktasında durmakta. Cemiyet mukumluğunu koğdaşını baştan akır baş orungu koyup, cemiyet idare kılışını küçeytip ve onun da yenilik yartıp, terörlükü karşı duruş, mukumluğunu koğdaşını kanunçullaştırış, daimlaştırışını ilgir sürüp, cemiyet umumiyetinin mukum buluş, yakşılınış vaziyetini yanımı müstehkemleş. Cumhur milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret, asası liniyeni Şinjan hizmetiki baştan ahır sındırıp, Cumhur milleti ortak gevdesi kuruluşunu obrazlık, təsirlik, ünümlük olgu sürüp, milletle iştifaklıqı tarafiyatını ilgir sürüş, kanununu ızıçıllaştırış, yolgu koyuşunu yakşı tutup, din işlerini idare kılışını, kanun çıllaştırışını küçeytip, her millet amısının teyhimi kən, çoğunkur arılışı, almıştırışı, yuğurluşunu ilgir sürüş. 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözləb, Şinjan'ın yukarı sifatlik tərəqiyatını planlab ve onunla türtkü bulup, Şinjan'ca özgüçilik ve evzellik iyiye zamanı yöleşkan kesip sistemisi bərpa kılıp, İpek yolu ixtisat bəlbeğdeki yadroluq rayon kuruluşunu tezletiş. Janubiy Shinjonning taraqqiyotiga turtki bo'lish natijalarib, nomratlikdan qutuldirish o'tkilligi hujum qilish natijalarini mustahkamlab, kengaytirib, ishq o'rinlashtirish sig'imini ko'p yo'l bilan kengaytirish. Shinjonni madaniyat orqali oziqlantirishni kuchaytirib, Shinjonda ma'rifatni bo'libmi, oliy ma'rifatni yaxshi yo'lga qo'yib, madaniyat bilan sayohatning yugurma taraqqiyotiga turtki bo'lish. Bintom bilan yerlik bir taxta shaxmat

0: Jungunun gharbi bilen Angeliyanın otri kısmidiki yasımıçılık ve elektrolluk soda yadroluk rayonunun eşya obrot vakit ünümünü ilgirki London, Birmingham'da ayrıplan almışıp uçuşka ketilgan 7 gündün 10 günü güç bolgan vakitten 3 gündün 4 günü güç bolgan vakitka kıskarttı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ettigeldi haberler programısı bu için anlıkçı pedok.
2: Mana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun ömür kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavıtı alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulur üzülmeydiken ha?
5: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı odana Akmervayit ulurunun pakızlığını demeyle koyay ilgar teknika mesuliyetçilik bilen işlep çıkırılgan.
4: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulur yedisek bolduken de.
5: Elbet şunda, kanca maktısa maktuğum kilidu.

0: Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızla sizlere yollaş bilen programımızı başlayımız.
1: Seherden başlanan bağırlık işlerinle utluluk ve neticilik bulsun.
0: Etigellik yollarınızda biz emre programımız arkalık yeni yol uçurları katnaşkı münasebetlik en yeni uçurlara erişeleyizle.
1: Gönüllü keyfiyat ilgide azad yol yüreğiydiyseniz radyo çastı otunuzda derhal 107.4 katnaş sanat radyosu doğrulan.
0: Biz bu en zor tırışçalığımız bilen sizler için mülazimet kılımız.
1: Programımızda kızgınlık bilen katnaşkı işlerine kadarlık
0: dostlar. Ben hoş hazır.
1: Ben Rüşengül Basit.
0: Kadarlık anlıksızlıkken hazırdım başla. Programımızın ait kızgınlıkla katına sana buldu bizim ve işin salonumuz.
1: XG1074FM.
0: Çay içtin lan mı?
1: Anlayla ya.
0: He, ben meşgit buldum.
2: Yaşınla, çay içtin lan mı? Yaşınla lan.
1: Yaşınla lan demeydiniz. Sizin yakışı okuyunca mı hem sen?
0: Şuna ola. Acep testik adınla şu, bizim aldırgan bu mısa. Ömçünün kolunu bek tosup, tosulup kettim.
1: Ömçünün kolunu bekim ben çok şeyde.
0: Sizin sen suyu da o.
1: Bu ömçükünün kolunu neyim tutup yügen de tepdik mi? Dağılam karap oylap gidip dek mühendim teliye efendim.
0: Bazı da amal yok ömçüklerinin kolunu tutup kalıga işler buldu.
1: Yok o sizin kolunuzun tutkulu koymaydı leken ömçük degen.
0: Anda. Kaç kolunun tutuşunu koymaksız değil mi?
1: Onun kolu zatkınınız ile o sizge endek lan ben.
0: Ömçünün kolu var mı biraz?
1: Koldu şu aldıdık işkisi kol kendikileri puttu.
0: Haa bu aşta kolu derese aldıdık.
1: Şimdi olmam da koyunu başına devatımız kaldıdık ikisi kol kendikisi put deyindik.
0: Kızık ya şu fıt diye eslaştı.
1: Hemiz fıt değil ki aldı kol deyip koyunuz o.
0: Kol deyip deyip.
1: Kallağın ikinin başına deydi.
0: San deydi.
1: San deydi aldı sana işte.
0: Kol san deydi. Kallağın ikinin başına deydi o.
1: He bu bittem de hemiz aşta devatman ikinin başına deyli cümü.
0: Fıt mı ki deyim aşın cümü hemiz.
1: Gel iki okşumaydı deydi ama aldı kol kendi put değilik güçleyeme
0: korumuz okşumaydı. Korumuz okşumaydı.
1: Okşumandaki aşına deyli bıptı.
0: Kol kol, hatta değil ağrıp ya.
1: Aşkına diyemem de.
0: Hemizini puttusek.
1: Bence o köyün senden aldı yollar hemen durdu bunda karsam ne hoş mal yolu. Kızıl çırak maşallah sel köprek diye uçurdum Allah ota efendim. Evet, tuttu cümle rahmet.
0: Beş kavat gördüm şu kep mi? İşe yen körük iş kışı kızda maşallah be köp geldi gavuçların ekber guan kuyu evet tuttu. At şu pamır yollurdu maşallah köp. Yürüş ravan diye gavuçların ibo atışı evet tuttu.
1: Şuna ola Mıradıl Can'dan uçuru karsak, hatta gene bir uçuru beri versem, karmayı götürmek öyle ki teşhürüş bunki dedi. Nen koyul düşüşe kızgıç maşallah köp. Sağ yolu uçuduğun yoldu mu lık maşına, vazifem tamam buldu eminim bugünkü. Hayır hoş dep Mıradıl Can'a makul buldu.
0: Homu yağızın Altay'ı yol tarafı çıkış yolun işte maşallah intayın köp geldi ki uçuruna tor taksi Ruz Can'a verdi. Ruz Can Rahmet. Hani yeni karsak devamlık yolu uçuruyum ha. Beşinci baştan uçtunki aldı. Honçilu, Huası, Nork şehrisindeki aldı yolla koş önlerini yedir. Aman ki seher bulbulunu uçuruyum.
1: Hey rahmet seher bulbulu.
0: Seher.
2: Şuna
1: ola ben programı alan ala mektepki mağdım neydi o?
0: 9-20
1: rahmet cümü.
0: Dükkan o geçikmeydi.
1: Altay körke hualin çüş iğiz vekil tosulup kette yedi gen uçurdu Mahmut Can evvel tuttu. Geçikmeydi ama 9-50 kişi bir post buldu gen tutsa.
0: Zehra Hanım sizden uçurunuz tapşır oldu. Abdurrahman Ka sizden uçurunuz tapşır oldu.
1: Uşur Can Ka sizden en çak dümçük çakkanı kolu çakkanı putu çakkanı dep.
0: Ömçüm çiçek çakılığında o erledek. Ben okumayım hem de.
1: Erledek?
0: Erledek,
1: erledek. Erledek çiçek çakılığında dedim. Neyim deyim de.
0: Erledek çakmaydı. O yolla çakıldı bu. Erledek çakmaydı.

0: Hozir erlem çakıdığan bu vapti
1: Bəs bəs
0: çümünçi
1: çaqıra ərləm
0: ya.
1: ba. 4-5 gazırcıq oturup başlaq.
0: Çakıdığan sel
1: Ən
0: neştir
1: qızıki.
0: va an çümünçi mında
1: Adam xıcıl qımaq amda dəvəçil xıcıl qalıb ki adam bir qıl. Ulan urğusu kəp başlaqın da pul qalıb ki adam.
0: Əbəb də sizni xıcıl qımaq et digəndə 65-ci oturunu aldın maşınlar köp digən uçurunu yadıkar əvət. Doğaq kəptənin uçura qırsaq uldunun qaz qəvri. Dadam tu qaz qandı normal qaz bir yutub da uçurətdə maşınlar yox digən uçurunu əvət. Rəhmət sizə.
1: 65-ci oturunun ki aldıdı maşınlar səl köp kədi gə uçurunu yadıkar əvət.
0: Şuna olay Gülnazlı baba yaxşım sizlər, sizlər neymiş qavat sizlər də uçur yolla.
1: Otadıq qa, sizcə?
0: Otadıq mişnaqa, paranlışıb, ancımıç, qıngır mıngır.
1: Voy şabarla, voy deb Sübinur uçur yollab tuğa.
0: Voy Sübinur mübarek olsun. Şuna ola keçi bəri işləb, işten çüşüb, hem de uyge qarab meğib sizdə.
1: Doktor okşum andı qarğanda.
0: Şuna ola işten çüştük bika biz deb uyge bir buklaydısınız uykularınız yok. Şuna ola ya iş kılış koş yakmay, o uyge kirip bir dem yitip, ma uyge kirip bir dem yitip. Keş kılısı bir gün məkçan.
1: Balam uçur dedim, mənim, mənim, mənim.
0: İldana, rahmet çubuk.
1: İldana mı ki?
0: İldana dedi bu.
1: O şu İldana dedi.
0: Şimdi oğlan...
1: Danlık üstü yaşı mı?
0: Ana yakmanınız yaşı mı?
1: Bu oldu makul.
0: Ekberkam Guanhu'yuna uç oraya karsak sayıyla yişen körüktün sucu ülke yürük karap mağa yönüştü maşınla intihan köp. Yişen körüktün usul maşınla köp. Dünya uçurdu kaldırıp da.
1: Sor taksi Rozcan.
2: Ne olsa yürüdüm geçen bu karat manganda maşa en tane kötü kadar.
0: Makul oldu rahmet. Özal.
3: Dağılıp devamlar bir koşuyorsa ravan geliyor mu Sercan?
1: Makul.
0: Buldu rahmet siz gecim ha. Xotanın yolu çörü birinci körü koşuyon işte yaptı mı bulacak lakin tosluş yok dedi rahmet de.
1: Makul. Atış, Tiyanşa yolları koştu, neydi yollar avan kedi yavuşturun, ibu atış evet.
0: Şuna ama veli kuruluş, ben idare kep buldum, emsel de püçür yollap siz yan birden anlamsız ya ki vaktiniz tuşup kaldı mı, vaktiniz tuşup kalan bu saha kırıp çeyirti yozlarınız dağımlı sizin emsel.
1: Veli kuruluş mu?
0: He, veli kuruluşçu.
1: Bizim baldır başlap kalağımız bir küllerde.
0: Şuna ola Meryem Gül Hanım'la uçağa karsak yalnız can yolu canıptın şimal karap mangan yolla şunun da hemen de uçur bir ipte. Minhua koçsu itfak yolu karap mangan maşallah köpken ne?
4: Uzun dada, uzun suapa, yaşım o,
1: yaşım.
4: Ben bir yeme tabak geldim, hoş.
0: Ben mektep geldim, hoş, silege, ben subat deydim.
1: He, hoş.
0: Mihray'la uçağa karsak şiinli oldu maşallah azıraq çıx deydi, he, rahmet sizge Mihray.
1: Ak kepte, apak kepte.
5: Kırmanı yaptık siz yaşın sıra, o cidim yolu sabırı, kuaçın kızı sıra, garip ne şarapta maşın bekçik.
1: He. Makul buldu.
0: Halık şarkı yolları koyuşuyorsun işte, Ravan kendine uçurunu intizar eve atıp dur. Rahmet sizge intizar he.
1: İntizar.
0: Sanfangu Beylud'un Huanghalu Karapmangan yolu işte maşallah azıraq tosluş ba deyip. İntizar degen gapni oğlum oğul uzun bopdu da sizge.
1: Hey bu...
0: Yoxan Nelludin, şiday Guangzhou taraf qarab manga yo'lish azraq to'slish ba deb shunda deb. O'zingiz mi ishlatmagan uzun bo'pti u gapni. Shuni ulan yana davomli quchurdan bir yengilib olsak ham deb bir vaqt ilon to'g'ri kel qoldimi?
1: Pasilni bir e'lon va.
0: Anglaydinglar.
1: Diqqat qilinglar, pasilni e'lon chiqdi hozir.
0: Ha. Dodo, pasil sovuq ichaydi, azraq ichaychu.
6: Donat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikin he.
0: Dada dada emdi sen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
6: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
1: Anlavatkın anla bir yüz ziyettir et katman sen et radyosuna.
0: Etti geldik yollarınızda biz Semra programımızı.
1: Programımız demiş Ahmer Vahit un zavutunu. Ahmer Vahit. Ulun zavutunu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bildiriyor ve istimalçılığının sağlamlık için devamlı tartışma etken Ahmer Vahit un zavut alayı talep kılığa.
0: Şimdi hakikaten Ahmer Vahit'in unları ba, yavatam sile, görüşler ba, da polo mifelerini itip yavatam sile. Ahmer Vahit'in...
1: Yağları ba, görüşler ba, açık sular ba.
0: Açık sular ba. Üzünüz ne üzünüz çapılakçılaydıgan bu kadar.
1: Paşidek bu neyse doğan teş onu...
0: Üzünüz ne üzünüz urup bundak... Üzünüz vurmağın yardım gerek bu sorusunuz buldu.
1: Bu da bir ay paşa sizi konu baksın kandak kıvı dedikken mi cümle ben de payı.
0: Bunu paşa paşa deysiniz şu bundaq bir nəsə əkilib buna urumuz. Şeylo yollarda maşınlar azraq çıxdı ya uçurunda mehra yavatıbdı, jımı?
1: Bu da bir apaş sizi
0: qonaq qarsa. Şeyimin kəyinin qığıl qoymadığınsam iş Ahmarvay toğruluq gəyib atqandım mən. Ahmarvaytın açıq suları, Ahmarvaytın mayları, yağları, gürüşləri qonaq
1: olur. Organik gürüşlər.

0: موش اب تردو يعني بزلوب تردو اش كورك نو ولي خورلش لا يا لب لك مو
1: ها شو ولي ولي نو شاشو اش كتان ولي نو شاش عشان ابدان يمقمغا
0: تازا ويقسك ترغان سزب قويغان برا بلغ مو ها
1: مدى قلب قولو تبريا مدى كت كم مو تقلب
0: مدى قلب
1: ابو القاسم كه
2: ابو القاسم خرجان ورشان قول يخشن سلاف
1: يخشى يخشى يخشى كه
2: اتغلق الله خيرلك بوصون
1: برغي بوصون
2: من قشقا شاردم Yol sürversem Kaşkaşar'ın kaynak yolları Eşkilitlere provan askıla.
0: Ey rahmet rahmet.
1: Rahmet rahmet.
0: Şimdi yolu mavu. Cenubi Artun Yüyen taraf karap mağa yönleş. Nen gong yüher nen Artun Yüyen deydi o. Aşı taraf karap mağa yönleş pek tosulup kette edip Gülnazlı baba uçurup girip de rahmet sizge.
1: Kaşkaşar'ı şıcı dada o. Nalludun künlün dada o. Geçişken eğiz bağı o. Aşarı kızılcırakta. Maşallah bek köp de püçür yollaptı o.
0: Makul
1: oldu. Anda silahını bek yakış görmeye de yollaptı Guli. Sizin yakış görmeye de yapın var Roşengül.
0: Rahmet rahmet. Bizim yakış görmeyiz anlıkçılarımızın hemisini. Şimdi onlar keçi hiç Adem Turmuk'a şıkandı paşını mı şıkıldı de güzel nur. Ey İran kapı paş kürü oldu ya bir yada şimdi turu paş bey de yap kıldı. Veli katan dediniz mi?
1: Paşı niye Adem işler çıkan bir saha kızık mısın? Güzel nur kızık kendisi olsun. Adem yok ya peş yok de kim şunlar dedi o. Çivin emez o adam yok ya bamaydı kan. Çivin mi lan? Nerede adam bol şeyi vardı kan değil mi?
0: Başına mı?
1: He? Bir yeri verip
0: kuran. Çivin başlanım kılı tatkı kıpsız ki.
1: Çivin diye ne aşıkılıp o adam gücünde yakın değil mi? Çivin diye. Çivin diye.
0: Çivin diye aşığı için de bir şerbet başal takpa yerlerdi. Yüreğim ki değil mi hemen? Adam bizdi misin?
1: Hiç kanda çivi yok ya bir yeri birden mi? Yarım saat oltasınız 3-4 kere.
0: Adam bu musun bacı mı? O aşığında kısal O bu nesle bağ, ahletle bağ, yerle bu sulucu. Bağda ha? Bağda ha? Bağda ha, şaltakla bağ, yerle bu sulucu.
1: Şıkılı, barkan da buraya gel.
0: Tavuz kokunu, o bu nimeleri tükülüp gitken yerlerdim durdu, bağ o.
1: Ay, tehli makamı verip mi değil ötken bir anlaşımız? Ben bir şeyde çivi yok mu gidip oylayıp gitken mi?
0: Haa.
1: Tehli makamı verip, ay buraya da oturup, da burada sans edip, birden ota saklam, işte öt geldi, cimo de başta dedi.
0: Haa, bağ çivin.
1: O da dedi.
0: İlham Can uçur yollap da sucu ölük örükten, yen kualin kayıkça sayı oldu, maşallah bekçeyek de uçur bir yerip de, rahmet. Ben korulun karşı yerine karap mandım deydi. Yolla uçukken de, vilyar şuna deydi, Gülnazlı babam deydi.
1: Bu bir uçin ve kızık ki, şuna işlettim de, işletmeyin Merdan. Kızık mı siz?
0: Bir kızvalının maçı hiç uzun bir kızvalının kim ağzını tutup külgen ki külgen da bir biyo çinken tok.
1: O şimdi evetten bu
0: ağa batırır. Şuna füzüyü sığmı demiş o şurcandın ki.
1: Kaşka şehri yinbiyinli o yollar avan ki.
0: Ben biyo çinlanım bu da makulü.
1: Mahsus kızla işletildiğin biyo çin var mesela. Onun mu erkek kişisi var mı biyo çinli mi?
0: Siz pek işletmeysiniz he biyo çin he?
1: He?
0: Sizden bağırız ilk birisi bağımda, ağzını tutup küldüğün birisi bağırız.
1: Ben ötken oturup, ay Nurgun Neslihan'ınki erkekçisini ağır baktım. Hatta bir mezbur, mevhum Neslihan'ın kim için? Neslihan'ı açtık, erkekçisi var açtık. Dur.
0: Bakıya da kaçın oğlan. Söyümlük sayılı şimaldın canıbka sucuğu ilk yörükte. Kadirlik tibbi daşı yok yörükü hiç maşallah köptap. Avduğunu yapandım ama söyümlük kadirlik diyen geplen çıkışıldığından bu kapsız o. Mehmetcan Yohan Allo bekle usulup kette de uçur bir yerip de sayılık uçur diye de Nurcan bir avazlık yakıp yak. Banku görükten yüşen güç yollarının ahval kandaktı o de. Banku görükten yüşen güç yollarının ahvali. Anda ben işkenlerini körüp oltadım deydi ama ot. Rahmetsiz geldi mi?
3: Oy.
0: Peyde.
3: Nazımın meta kardeşimin arasında
1: Bakıda koyarsan bulan bana. Bulan bana avazımını koyarsan hadi. Koyup dedik bana. Yaksı devamlı katlaşıp durun cuma programımızda ha. Ajda kılın ha.
0: Yişeyen'in aldığı yollar avan neydi cuma Ekber Guan koy. Avazımla da olsak bizim için de hoşu gitmez.
1: Şu.
0: Renay Mazır'ın yüzü de mi de Karapaksak şınlıyla uyduk ya. Dabıza taraf Karapman'a yönlü iştaptı mı bulan sel köpürek de püçür bir yerip de rahmet.
1: Yağın bağıtçısınınki aldı Kızılçırak. Rüyda tarafı manganınki Kızılçırak. Yağı karap kaptı. Abla makul.
0: Hazır değil bize. Anın çıda ben canı obiyolları hazır hiç Kızılçırak. Maşallah sel cıkken de. Uçarı doğru taksiye Niyaz Efendim için de uçur bir yerip
1: de. Cihin dada adın hans şandın. Halık yolu Karapman'a yönlü işte maşallah köpürek azrak dostluş bağı diye uçurunur işte evet.
0: Şireli gipiniz azrak mı düşenmedim cuma? Tençlik canı obiyol yolları avan. Nim diyen gep bu? Ha?
1: Ustazım.
0: Düşendin o zaman?
1: Kattık maktaptı.
0: Kim benim kaçan maktaptı?
1: Roşengül şirketini kuruvapsız ustazım. Vay Roşengül o. Kayıt tokulması şirket kuramaycı mı bu altı bilen?

0: O
1: Харыкыры
0: şirket Polat
1: көргө.
0: Калла мага окшош эле идем жумо? Уй.
1: Бу
0: Сиз
1: ширкет
0: немеге
1: болгон.
0: асасыл деп мен кыланмайды, итенмейди, буланмайды деп анда дейсиз?
1: Сиз ширкет.
0: Өзөңдүн өзгүн ширчагла дейдиган кеп бажы мен андак.
1: Менде сорма, жолдошуңузду сурап бакам, мен навад мен ширкет куруп калсам кура алам депсиз. Ва, ва, ва. Ва, ва, ва, ва, деп күлөм, кир чукум эле күлдү.
0: Я, о эргиз ундай күлмейди. Кыла алайса дейди. Чокум кыла алайса, кыла алайла дейди. Чокум кыла алайла. Коллайма деп ишин акка. Коллайды у жаатта. Lekin ben onu kullanma hazırçı buldu la dep.
1: Türkü. Kullan.
0: Kullan. Dep mi? Ben o zaman işe hiç tuluk ha. Tuluk.
1: Halakül körgüden şu halakül taraf karap manga yön işte maşallah bek göp dep yüz pişav şur yollap da. Anı yine karsak makhaşın gülgünün ki aldı ki yolla ravan kedi yavçan elip cana verip da.
0: Mahmut Can şur yollap da ettiğen de şu mucib hazırı. Sahibak şu opurluk mektubu da okuçlarını meşk sağal. Aş anlatma ben hazır dep Mahmut Can temkin.
1: Mucib da?
0: Ha mucib de ki sahibak şu opurluk mektubu dike ama Mahmut Can şu. Şuna şu mektubu da okup çıkalı ki ballağa hemmesi bir yüz yette tötün tevsiye kıydı. Anla Pıravını aldığında hem de pıravını ağırın iki bir yüz yedde tördün alsanla teki medeni yakışı operladın bu Katar'a kutlisledim. Kutlisledim.
1: Kuamin yolları koşuyorsun işte yollar ravan diye avçanın Mahmutcan'a verdi.
0: Şöyle üçüncü görü kişkin doktor khanından oldu kendi yollar ravan iken kişkin doktor khanından oldu da onda yalnız saklaydı Allah yok genci mu deyip ben seher bulbulay.
1: Abla kim taksiyim kayıt kep daha oldu dedik ki yamalaydı abla kim taksiyi
2: çok. Ne biliyorsunuz size yaşınlar zaten onlar görevine vardır ha? Şimdi yaşı. Mezmur lan size.
1: Ne yaptım işte kolayım kan keplerim yürek verdi ki deyim. Dünyalı olsun. Başta başlaydı. Vay Bilal. Aramını yakışı ile pulunuzu yakışı tepen değmezsiz. Bilal. Kızlık etsiz değil mi?
0: He yakışı aram ilan lan cümle aram iliş pek mühim vakti dokula.
1: Aram iliş pek keçi çıkılma et maşinaydı bunda kısanlık bombaydı cümle.
0: Şuna ola ama sayılı canıp şimal yolun işte bir daha şöyle örgüden başlayıp maşallah köpürek astık iti vattımız deydi ama Nur Mehmet, Adukat, Rahmet.
1: Özellikle köyümgen gibi ulan herkes putlu şirketmeydi oynayarak oyun oynayarak.
0: He ne diyorsun aldığını ilip yığındığını yığıp yığıldığını yığılıp diyen de şu.
1: He şu. Et daha şimdi gögün lan görüp koysanlı buldun. Oy et maşinaydı deyme onda diken bilen.
0: Şuna olur da Radyonun avazını azıraklı bir pesli tövetken bulsa gepinizin tuluk düşünüp
1: Lekin bek canlık gelsiz cuma Devamlı katın için cuma Şunda
0: canlık gel ha ha
1: Mandak gelip bir dan bulsanız
0: Şuna aklımda o karapaksa konçu yaş kırıptı
1: He
0: 5 yaş 5 yaş kırdınız mı?
1: 2 yaş kırdı Vat vat vat vat vat vat vat vat
0: vat ama su tazlaş ilanını anlattı ki Şirali Şu şirket kurup hapsız diken imkansız
1: He hem de bol de
0: Onda den
1: Yama uzun
0: he Kanda kop mandak tepçü
1: Sayıyla canım şimal yolun işte Tibi daha çok örgü gidin başlayıp Maşınlar sel köpürek Asla kitap atmayız da Nur Adukat
0: Ay bu şehirlik Dihan deydim İnan maşınamdaki radyo Maşınamdan surat 60'dan asılı çıkmaydı deydim Radyonu şuna tanışıp koydunlar mı ya ki benim başımdaki mesele mi olmuş? Süret işip kesil radyonu çıkmaydı kalkıp koydunlar mı? Dep, şuna dep du.
1: Başınamızdaki mesele o.
0: Süret işip kesil radyonu çıkmaydı kalkıp onda kılanmayız. Bu musbek aşırı peydeydi kalkıp kalkıp aşırı kalkıp koygan bulsak he? Süret aşırı peydeydi kalkıp kalkıp.
1: Onda kalkıp koysanız bu kadar ağlımsam ağlımızı meydaya veririm de peydep mandula.
0: Uşkunum uşkan dep he?
1: Evet mangulum mangan dep bunda.
0: Şimdi ola Hotan şehrinin Hotan naisi geç boğan 315. Döle taş oldu maşallah köpürek. Dikkat kıl peydin la. Kün aşağıda ancı mıcı vekala bop duru atıdu. Dikkat kılan la deydim ha. 10. bala. Ma umak gekildi cümü.
1: Yeni gekildi ma?
0: Bana.
1: Dede.
0: Özüm yağız 5 yaş kırdım demdi.
1: Başta dediniz mi? Ya kaçtı bir yakın lan?
0: Aşına dediniz mi?
1: He.
0: Ma hizmet mu uçur yollaptı. Don dağlayandın midonçu taraf. Arkhan yolla ravan don arkhan demdi. Rahmet sizge.
1: Sayılı miçven karapmanga yolun işte. Şıda çaldın. İşveyen körü gitçe maşallah selp köp. İğır tosluş yok. İşveyen körüktün ütüp tosluş ba. Diga uçur ne? Abdülkadır cana vertip de.
0: Canım bir daha yolları koşuyorsun işte ravan. Aşağı aşına dedi ya.
1: Ota.
0: Ben
1: Yaxshi mu dedi?
0: Yo'llar uchgan dedi.
1: Yo'llar uchgan dedi mundan keyin. Hey.
0: Shunda men Vayxuan Ludan Yujinga tushdi, ush mashina o'zaro surkilib ketibdi. Shu sabablik to'silish ba dedi jumo. Men uchirdim foydalanib qilinglar.
1: Imomjon.
3: 174 tik donliq rasachilar yaxshi.
1: Voy donliq nima odamni?
3: Bizni mana shunda bog'di men anglayapmiz mana dahshat. Radio degan sizlik chiqotdi mana.
1: Bo'pti, bu bog'lar o'tni farqlantirib olmaydigan bo'lib ketibdi jumay.
0: Bu bog'ma bu?
1: Bog'kami shu qara.
0: Bu bog' taza.
1: Qanday bog'man siz bu o'tab qo'ygancha muncha oy.
3: Qara mana. T-t-tik donliq rasachilar yaxshi qayda ahvol. Bizni mana shunda bog'di men anglayapmiz mana dahshat. Radio degan sizlik chiqotdi mana.
0: Ey bu bog'anch güzel emas qo, bir tog'ning bog'iri.
1: Tog'kan bu.
0: Sal chatqonliqlar mundoq chiqib qapti ya.
1: O'tinbek besh.
0: Surat qoshinda ilin qoldim ya. Shunda besh ishlaydi bu mus kundi degidek o'sha bog'da ishlaydi.
1: O, yiroqda qarsam tog'lar turdi. Ma bog'mo tal yopash mundoq.
0: Ha,
1: binamda ekan.
0: Emas, shunda. Biz ya o'z ko'nglimiz deyil bog'larni mundoq o'ylab oldikmi ya? Onun bağı desek bulamdı ya.
1: Bek ot bas kız gitti. Bek ot yes gitti o bağını bu.
0: Kün dişle atıdı bu musa? Mümcan aşı bağda.
1: Vay işle atkan da kamla kırıya kısık çıkıp taşın da püsük otur. Mokur köy yap otur da şey de.
2: Ya salam bir şey tuttur. Ma uyuyak gitsin yolu ama bari o çayıkta yolla ravan sene.
1: Makle buldu. Dondal yandın mı şu? Midon tüçü taraf karapanga yolun işte. İşkinci aylan mı yolla ravan ki? Ezmet Canov çöre. Muştak mı otuz kız etken ben bu hak resim tat evet gidek emes cümü ama hıcıl oğlumuz bana bağlandı resim tat oldu da o tapıp ne oldu ki ben ne edip evetimizi ne ama bağındık azı kahvali
0: bağımsız lan bağım fakat yaratma diye uçuracağım bağım başında olamdı gün dişliken bağım başında olamdı
1: o ot çöpler yoğunap o derehsi yoğunap gitti de kapta hazır mı anında kert inçke o köç etleri mi bir kop kor yupurmaklar kop kor mıdan not sürüp bunda ak hadi aşı köy az kökleyimiz hadi köklep hocam Тенімге патмадым деп мында көкілейдігандай көмімам дәрек деген. Ішік патмай көкіліп мында, бұқылап мында. Чатап тұл сені көкіліп мында болса, мана, о-о, мана.
0: Отла дәрек, мейвілік дәреклердің өткетейді қапты ма?
1: Ишлепті ме мен деймем бұл.
0: Ашына ап қаптамды.
1: Бұл.
0: Шоу ол әндемді. Jefang Beylo yolla şunda ravan ekan jumu Gulnaz baba şuna uçur yollapdı.
1: Qapama amdı biz bağ bal dep qoyımız amdı. Oho, nime degen güzel, çiraylıq bağ bu dep dep beremeyimiz onu. Demisin Beksat. Beijing yoldan körtün şu yığızdı maşallah biraz köprek ya degen uçur Esat efendi mevatıptı.
0: Şola ma Yadıkar efendi bu şorumuz tapşırıp aldıq jumu. Oğlunuz var Yadıkar efendi uçurum.
1: Yok hazır o koy. Dostluk yolu ya, tibbi daşa yoldun, şibi ilo geç yolla ravan ki Ekber Gankoy'la uçuyor ya. Yadıkar tıllaptı mı biz ne? Taynol. Taynol'la yok ki de Muhammed Bey'in tıllap oldu hazır.
0: Ma bir anlı uçuyor ya, maşinamı çıkan daydı. Şuna olan bula tul gap dalışırken. Da gap dalışı bulamdı, bir yaz seçirken birisi gel kısmır cimmit ultamım da, ölçemlik yakımam da.
1: Dur birisini yötlü yötlü gidem de bunun dedi.
0: Şuna olan Aşağı dep silerdim, hapu kaldı dep şimdi deydi. Hazır anlatam da, var mı hazır?
1: Ha, ölçemdik kıpırarlayımız bizim ha.
0: Ha. O kutukçu bu kadar şeyde ilgireymiş, yedimiz kargan çağdı ki burun.
1: Ha. Yaş sizler çoğun rahmı ki?
0: 60'dan eşip de.
1: Ha, onda olsun, oruçen sekbolda.
0: Şunlar lantiyan işkinç kararını aldı ki onlar Fukancı'ya taraf karap mangan yönlüştü maşallah bek köp. Karşı yönlüş yollar revanken neydi? Miyeser ne uçuyor ya?
1: Buldu. Şişen Gavca koş yönlüşte maşallah biraz köprek asla miyeng atı da dedi. Anda ma şiyininki aldı da yollar revanken. May çüşem diken. O top
0: duran şu da uçur bağımı yok. Şüdiken bir uçur bağ.
1: Yat güzel onda olsa.
0: Dağılsam şu may bağısı münasebetlik manda bir uçur bağ dostlar dikkat. Mülçerin işte 6. aydaki keyin gün ömetlik tanışışta may bağısı da yeni özgürüş buldu diken. Teyya may bahasında tanışat kaidesi kasasen yeni bir nöbetlik may bahası 6. ayının 18. günü saat 24'te tanışılıdı. Nöbetki mülçerdeki tövelleş nispeti boyunca etkanda benzin salyarkının her litrinin bahası devamlı 1-2 pundin 1-4 pundinca tövelleydik.
1: Yeni tövelleydik. Kaça? Kaça.
0: 6. ayının 18. günü.
1: 6. ayının 18. günü. He bak ya. Yeni 1-2 pundin
0: 1-2 pundin 1-4 pundinca tövelleydik.
1: He bana.
0: Şundak ya.
1: Bir mu iş kandak, bir mu tet falan işte
0: öyle sıkma.
1: He? İş kandak? İş kandak, bol dike iş kılıp. Bağ degen manda almamdı bana ama meni kemide lekin beyğinizci mı Davut Çağ Davutcan. Burun şu yerde işləyib Türkiyə ədəbi yəni. Bu şu şu şu şu. Hazır bizə oxşumayız emasmı?
0: Hazır amma 2026-cı il bolğandakı
1: hayatını taksiçilik işlərə beyğişləğan yadikarına uçur edə buna qoyub verəməy deyəməyimiz ağa bizə.
0: Sinanlanan. Bumuz ondan oqalıp bunda qılalay tikən toq dep qoyğan.
1: Qılalay da dep.
0: Sinanlar Donghuan Lu, Donghuan Lu, Wuxing Lu qarap mağa yönlüşdə maşınlar köpürək tosluş pa degan uçurunu rişdəyə atıb tutdu jumu?
1: Nayt toğru dediniz Roşangül. Rişdimi nayt yaxşı uçurlanı veribdi. Onda xoz tövəndə biz ilğar malını uçuruq bir qarap aqam da.
0: Buldu, şuna qılaylı.
1: İlğar malını uçuruq qarsaq boldi, düşmüsümü boldi ekan, nimandaq çıx düşkən dep uçur yollabdı. Bu nimdigini?
0: Oxumadım.
1: Mən oxumay qaldım. Yəni lan bunu ilğar malım be cavab versin. Mərhəmət.
0: Müəllimlər məşınaq düşünüksüz gəlsa bolamdı.
1: Boludu. Oy, yenə açdıq. Bolmaydı. Siz mal. Yenə aşağı burun qalat gedidik emas. Biz bir qonçu dostumuznu həqiqətən görüşəklər işkanlarının gibini qılıb çay kılımız dedi, birim dedi o. Neymiş kimiş kendin ikimizden gipini kapıp çay kılsınlar?
0: İkimizden gipini deyişip aşıyor. İkimiz gayet kıldık ya şuna olan. Külşüp, şunda iş kılıp şükür ötken, anda digenti, ötken, manda digenti deyişip, külüp aşıdan oturup gitmemiz cümü deyip.
1: Bu da, ondan maktan gipini okuma.
0: Bu da, birbirine lantılığa, onda gayet lankıp oldu ağandı, bizden gipimizi kısağla mıkıl, ondan bulu da.
1: Anda yeni uçurlarını yanıldık.
0: Sonra yeni yolu koşun işte yollar avanken, diye uçurunu kengu balan evet.
1: Hazır maşinamı çıkıp lan bir xeridar qırım qılışqı başlayıb etdi. İş qılıb dep Bilal bu nəsləni depdi. Bexətər avtomobil, bexətərlik üçün də qırım qılmasıq kerak şundaqmı?
0: Toğra, intayın toğru etdiniz. Onun üstüne başqalarının oldu oturub. Maşinanın
1: xətir qanda xətərlər var.
0: Həm də nurgun xətərlər var başqalarının maşinası da oturub qırım qılışniki. Birdən şopırniki məşinada diqqətən çeçib qoyduğan bir iş tapıb qaldı.
1: Açdıq.
0: İkincidən bu girimni taz ölçəmli qığıl bulmaydı. Bu maşınlar ancaq qaqmalağa düşüdüyən bir əhvallar buldu üçün.
1: Doğru.
0: Məsələn, gözgə sızdığan, qaşını sızdığan əhvallar var. Bu
1: girim taz ölçəmli qalıb qalıb. Allah sağ olsun.
0: Qol istirəb gedib qalıb, mə girim taz ölçəmli çıxmay qaldı, aşıb qaldı. Onun üstə yan başqalarının aldı da. Həm sırtlarda tonuşmayan adamların aldı da oturub bunda girim qılışını mı taz doğru köməyimi səndə xanım qızım. Həm də bu girim deyəndə ilqi girimni birsə göstərmə deyilən gəp o göstərməyən də bir yaladı qılmız.
1: Momullarımız şunda deyildi doğru.
0: Şunda deyildi. Həm çoğlarım şunda deyildi.
1: Hazırki çoğlar onda deməyib atam deyən qızlarga. Burunqu momullarımız şunda obdan deyib bunda qılmaydı. Hazırki çoğlarımı balırlar deyib qoyun lan maşına çıxan vaxtda da başqa əkinin aldıdı girim qılma deyib.
0: Şuna həm də bu başqalarının aldıdı girim qılış bu taza doğru olmamğan bir işçi. Çoğamda qımala aman amal
1: var. Turmuz tutup qayıp qalsa, tuyuqsız mə bir
0: şey qayıp qalsa,
1: xətərli qop qaldı.
0: Sizilib getidigan da işlər bulu da. Sonra lav suruqlandım, çıraylıq siz amay qalsınlar.
1: Nayt toğru dediniz Roşan gün. Onda qolsa başqanlıq uçurlarımızdan uçurlarına oxsaq bulamdı.
0: Buludu, şuna
1: qılay. Əkbər Qanxoy yenə qiymətli vaxtını acırtıb, Şibilodun Xonsa aylanmışsa gəyəcə maşallah köp digə uçurna vətibdi. Çancın yolları koşuyorsun işte yollar avanken de uçurdu. Mahmutcan evet tuttu karan.
0: Şunu ulema o dilim mi bir uçur yollaptı? May bahsi 6. ayının 18. günü çüşse ne mi digen yakşı edip? Neymiş hoş yoğandı edip karısam? 6. ayının 18. günü dilimden tuğulgan gün iken. Şuna hem de şu may bahsi ne ki? Şu tuğulgan günü münasebeti bilen çüşk etkinli gibi oylap. Ben hoşu gitip de dilim. Herkese uzun maşınız yok.
1: Ya may bahsi sizden tuğulan gününüz doğruluk mı diye sizden tuğulan gününüz may bahsi doğruluk ağa okşaydı.
0: Ha bu da özü doğruluk olsun Bolivya'da hiç kısı yok hem de.
1: Ha. Ha gördüm ki fani ki aldı ki onlar avan kemen mişin çizik diyerek kemen onların için çidap duramadım ben yani kayıttım hemse. Koruldun hapaman hadi. Koruldu yolu xabere mao, cengo, beylo, toslu sel iğirker ya uçunu yüzen cana vatıp da.
0: Şuna olama gördüm ki fani aldı ki onlar şunlar avan kemdeydim ha uykçı.
1: Ha Zonşa yolları yollar avan ke, Şinhua şimali yolları yollar avan ke. Etigerlik müsabıkını görmeyen de pişireli birdim lan dedi o.
0: Müsabık görmeyen, tırışıp görmeyen, bisip görmeyen, keçi hiç görmeyen, demdi o aşkı. Keçi hiç görüp gündüz taksiye edilseniz taza doğru bombaydı şireli cuma.
1: Gül mükürüyü fıçırıyor lan da. Ey işken tuz gep kılış de. Gep kıptı cuma mı da? Ahet çamba, ahet ka.
2: İna gine Musat'a, sonum röşenge. Benim bana Sancı diyardımı radyolla şun gibi sildik lağat yaş ondan çıkodu da.
1: Rahmet. Sizden bu kıymetlik vaktinizle acırtıp. Proqramımızı uçur vəginizə köptün köp rəhmət.
0: Rəhmət sizə. Şunlar çünki rəhmət sizə andıma sükut uçurunuzu tapşırıb aldıq çünki ondan mülayim olmaqla. İkinlər mülayimlik faqat yaraşmaydı kəndim.
1: o'qishyapti. Shibiludim xonsa olamsiz degan deb oldik.
0: Ha, ma ilg'ar muallimning degini may bahasiga tushmasin buldikan, imondiq javoblar jiq tushgan may bahasi. Deb cho shuna degan gapga u may bahasi.
1: Voy may bahasi. Bo'laverdi o'sining o'quvchilaringizning natijasi emas u tushsa olmaydigan.
0: Ne, may bahasi tushsa madam xush bo'lsiz, siz nemish qilib tushish degan gapga ancha qarshimi siz, ha? May bahasi dedik biz. Шыңлыйлы мау, жанып шимал юнышты аптымы бұл азырақ көп деген ұчырында жапар әпендім әмәт тұпты жұмы?
1: Көрілді елі ұчыры мау, жанголу, жанго бейлу тұсылы сәл еғір деген ұчырын Юсен жан әмәт тұпты, Юсен жан рахмет. Леон тиен ечейдін әлбек қарапанға юнышты машалла бәк көп кәрдеген ұчырын яды қар әмәт тұпты, ұрайым кәм. Урайм жан.
2: Салам бирет тип тадыр намаз тайылдым намаз мачо халын көрүшүн кетти ма халын көрүшүн кетти ма болсоңго трек карап маңга юнусун машин бизге жакырап кетип тутуп өтүп ка.
0: Макул болду рахмат. Сәвирдин банды баба рахмат сизге жумо жубоду гүлләрни яллап тошкызып аттым. Хош әмсәмә эшләп китәй дип.
1: Макул абда эшләмсә.
0: Булды безме сизге 4 тал әтергүл әвәтәп тух рахмат сизге жумо. Ха.
1: 2-нче айларны яллары яллар раван кедегә офчерне Мәмәт Әли әвәтәп ту. Андан
0: рахмат, рахмат.
1: Анда яны монда карсак.
0: Шуның гына бай интизар.
1: Такси шопердан силәк салам дип әхәт җавчер яллап ту макул.
0: Ә, интизар дигәнге бирме дәй дигән, ошо җан иланның вакыты булып калды дип Рушангөлне гәк кыл куймы дип ма интизар офчерыгыз укыган ту ошурҗан интизара деп шундайлык бир хил деп кеттичү шуңа интизар деген гапны демегиле аңлымы кыл узун болуп тике деп анда деп койдум. Мистер Мердан ма Шанхай Дисни бакчысыг берип тике мыштап рәсми татып әвәтип көдүңүзмү ма бакчыда көйгөнлөрүнү? Токтума әвәтип атты бизге.
1: Кылмаган кылыктын әмисин кып кепти го була. Шундама?
0: Кара.
1: Әне бұптан дейін?
0: Ойнапты дейсіне бақшыды.
1: Ой, кичі бала, чоңым бұп дей?
0: Осы чоңлағым кіріп ойнайды кән жұмы дейсіне бақшыды.
1: Аштама, мен ау беріп бақмаған.
0: Чоңлағымы кіріп апты кә, аш балылары
1: балылы. Да, Шанхай көріп бақмаған.
0: Сіз су үсті бақсығы беріп бір толық ойнап еқін аш ойыншықларын ауалы. Бұлақ еш көріп. Амайлыңғы басыңыз бұлды жұмы?
1: Амайлыңға?
0: Ә?
1: Ашадым ба ма?
0: Ә, ашадым ашу.
1: Нем ба?
0: Дисниді ойыншықлады кәшінда бір ойыншықлар ба?
1: Ой, бәк қыметкен ей, бірді шығып түсің, бірден бұл түгейді кедің ау, бір мұнш бұлыңыз жоқ мән.
0: Шу ашында олы дәмді. Оны пекірді ей бәмейді, сізіне оны асманға шығып еліп.
1: Ой, мән бі өгізді нәч қытым шүкет баққа әдем білімә, оны қанда үйгіз әдем ұдап балап, пұллан-пұллан қыз қанда қолдығынды. Шақтым еш қытым саңғыла қаған. Ойшта.
0: Мұл игірінің алды ке олар аман кен деп, мәм тілі қайсы еді кісе ма? Чыңдау гүлікінің алды ке елән дейдіңіз ма?
1: Чыңдауын дейді. Қайшының алды ке олар, чыңдауы маңдай елін чу ашан дейді. Бұлақ беш көтсі, ішкен доктор ханның алды қойшы елін үшті машылла сәл көпкен. Гәңгі баланы оқчыры.
0: Чыңын олам айса жан көз ұқтыр мазыр шарқа айламыды кетті етіпті мінді ма? Чыңын олан қылы яман әмәс жүріш етіпті ғой бұй ел. Рәсім татып ләвәтіп қойдыған бұ қалды ғой, мүшінда кәкімай.
1: Пахуй, чорназ.
2: Суду юздан, суду керіпсен, ханаму керіпсе, амасыяқында шоусыяттек атса.
1: Болды, мақұл рахмет.
0: Мақұл болды рахмет. Илғар муалымның үйдікілері ма жауыздан ашылыға құшмам да, деп облымы тәпәндім, яқы. Шудам ие?
1: Яқы. Онда жауыздан ашқыдек үйдікілері ек ұлынан. Ачалығы дек. Ben kanda çıtap duralayım ya ilgar malının ki üdükeller caiz açsa.
0: Şahsi onda caiz eller bulsa he?
1: Şu. Üdükeldi yamalaydı kaç geldi o. Şunda mı ya? Şimdi bu caizinin oğan bulsa da. Yamalaydı kaç gelmem de o.
0: Şuna ola ilgar malım ya tuğuk maşın saydaydı o şun aşında devat kandime de. Ben mi saçına gehplen kıp gitip de şıkılıp nurgun anlı uçlarımız.
1: Şıkılıp ilgar sizge şundak mı öç oldu ya nurgun anlı uçlar. Cuma maybağa üstünde paçık geldik ya buna.
0: Ama inik olarak tepki reyli ama gulcudik ilgar malım cuma. Ha gulcudik. Üçüncü yıllıkla okutukçısı edem onda. İnik tepki reyli cuma.
1: Midon beylo koşuyorsun işte şunda ravan kiyer ya uçlarını. Bu kal cemme vatıp da.
0: Ben kuy körü gidin ötüp ma yöcünge şu şiğiz bek tosulup da dostlar. Maşın bek çık gen digen uçurun. Esen can atış vatıp da. Midon beyle koş yolun işte ravan digen hazır depo gantınız. He ben de yitip kaldım.
1: 44-33.
2: Yupurgu yolları koş yolun işte ravan. Yupurgu
1: yolları koş ravan. Yupurgu yolları koş yolun işte yolları ravan.
0: Makul buldu rahmet.
1: Oldu makul rahmet. Yanavat yolları mı? Maşallah sel köp digen uçurun. Amine evet bu. Ben işkin celamıdın ki kendin ki elbette Çandağ'ın ki aldı di ki Molli girinden aldın değmen de Mokola de Mehmet Ali Fışır yollaptı cuma. Ondan mavu
0: Yaşlar yolu, koşun işte yolla şunun da ravan kendi ya uçurun erişte ve tıptı her rahmet sizler işte.
2: Yaklaşıklar ya işte yaklaşıklar şu kudosla ürün çok güzel oldun. Canı yolda sırak paylaşmağa yönüşten. Maşınlar cihaz süret baksa.

0: ماقول
1: ماقول
0: بولدو، رحمت.
1: بۇلاق بەش كوچىسى ئىككى دوختۇرخانىنىڭ ئالدى قوشۇلۇشتا ماشىنىلار سەل كۆپكەن. تۈزۈك ھەرىكەت قىلىڭلار، بىر بىرىڭلار ئاغرىۋاتامدۇ يا؟ توخەتلىرىمنى ئۆرۈلتۈپ. ھە بايامقى گەپلىرىڭىزگە
0: دەپتىدە.
1: تۆۋەندە دىلىنىڭ ئۇچۇرىنى ئاڭلايلى دېگەن گەپكە دەپسىزدە قارىغاندا. دوڭۋاي خاندىن ما يۆجىنگە چىقىش ئېغىزغىچە بەك توسۇلۇپ كەتتى، ئېغىر توسۇلۇپ كەتتى دېگەن ئۇچۇرىنى دىلى ئەۋەتىپتۇ. چاڭجاڭ يوللىرى يوللار راۋان كە دېگەن ئۇچۇرىنى ئەكبەر گۇاڭخۇي ئەۋەتىپتۇ. رەھمەت.
0: شۇنىڭلار قەشقەر شەھەردىن كونا شەھەر ناھىيەسىگە چىقىش ماشىنىلار كۆپكەن. دۆلەت يولى 314 لىنىيەدىمۇ چوڭ ماشىنىلار بەك كۆپكەن. سۈرەت ئاستىكەن دېگەن ئۇچۇرىنى چۈش شېرزات ئەۋەتتى جۇمۇ. رەھمەت سىزگە. Rim. Hacı efendim ha, rahmet size.
1: Uçurcan kendi kendine yüzüm. Ben yüzüm kayıtıp koydum ha, Memteli. Ben adam tutar, dezeldim, bir ay kırttım, bir ayasını daha pırt. Dört tepme tutulla bakardım, Memes tep. Memteli, kanda yaşavat, bu da iyi şem de, lakin.
0: Siz bu ançımı hiç tutulla koyun da teşebbüs kısanız bombayı da cümle uçurcan.
1: Bir vasıtı değil, olmayı derdi, Memteli.
0: Anla atıdı, hem de bir yasa çıtırıp onda. Деп тешәбез кылды деп бика, э?
1: Вай мошу аңлап аткан белән ундак ишчи котырлан булмаса, ул гапны димәй дәргез. Хәзер бер-берсен тыллап акмаган.
0: Тик бек унда гәкс булмайды дийдиганлар, тик бек рекашнак гәк булдыган эшләп
1: калды. Хәзер бер-берсен тыллап акмаган. Ай булмайды деп безгә ашта диелгән ки, учукын тик тыллайды тик бу.
0: Шулдан да омрак аш моху дигән гәп яман омрак.
1: О, моху.
0: Ә, яман омрак аш моху. Кәс кәмис моху деп тыллай йөрдә шундый.
1: Мәсәлән, дөт, моху. Калваш дигән
0: бу гәпләр. Ә, калваш дисә умамда капахваш дигән гәпләргә чү бек омрак.
1: Я, мәсәлән, гарак гәпләрне ишетеп, уны буны тыллап койсаңыз булды, мәсәлән. Ой, тылмаң бу, мақул
0: ма, ошан гына
1: кеп кетте. Юк, кандай яшап атканда деймәм мен, дөтме деп бакмыйсыз хәзер кечә. Бересне.
0: Juların aldığı yollar koşuyorsun işte şunda Ravan kendi ya uçurunu özü al evet. Şunda ondan yaşa gidip duğu. Ben avazı uçur bir yerden yani bilen mi attım ben. Ben bu misal radyonun 10 yaş vaktinden başlayıp danışıp kevatkan da hazır gıçaya dedim arayayım efendim. Avazı uçur bir yerden yani bilen mi attım da bu şey yazım hadi yazıp sizi başına yeni dıl battı.
1: Kandaksa oturulmaya kandak yaşayalım. Mehmet kallab ötme demin hocam ha.
0: Ben bu şurada yaşa attım ben kuyum.
1: Ses?
0: Бәк ачыгым кекесем ди үйдікіләнем ди. Башқалағы онда кекімі. Үйдікіләнем ди әшім. Так су калысты деп қоймайым ди. Бұмыз нақ бір нем демей ме?
1: Ошақ ұрға дәм су калысты дәм сіз. Су калысын көрпен қопсыз жұмысыз. Мейдон чү. Сізің үйдікілән немді суға топтырың ма? Абдан әсімді бірін тепірей ме?
0: Як, ажеті йок.
1: Су калысты
0: дем ау. Сіз
1: тепірсіңіз
0: бұлды.
1: Сукалыс демеңа аның да басып, сукалыс емес, ол оқшымайды ол. Сукалыс деп қарбай қышылдаған кептен сіз ол... Кәмәпті ол кәгізіп, қысыңыз, оның деген бәк ашық келді.
0: Як, онда кәгізіп, онда көңілік азар бәймейм емін.
1: Сап тұрым.
0: Шырәлейін оқшы өрі қарса, қалық елі елі шынында араван кән. Илғар муалым ұшында бешіғын оқуғым кәк ет барды деп. Шынолай, Мәхмітжан ұшыр елапты ұпырауы еватқан вақтымда мәктәпнің тазығын ішіліп, машин үйәтті мазыр жауриян бұпмы, яныз шы мәктәпнің тазығы ішілерін қыватты мән. Біз бұрын пырауаға жағылады, машинлан сүртіп қойатты, қазір оқуғычылар шында топы бұп кәсім, қары ек сүртіп
1: қоймайды.
2: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының енідікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кірәлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләк сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ күчәй жу?
3: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекіне.
0: Дода, әмдісен бұламды.
3: Вай тек соғақ.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
3: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içi de özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu bir cireleysiz.
4: Tianjin rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçesinin selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakşı çüydü. Amivi kölüme küçük, paydalı çıkıp olduğun kölüme çok. Şerdun Güldeki Mihman Sarayı Tianshan 1-ci nomorluq turalğı rayonuğa makallaştı. Tianshan 1-ci nomorluq turalğısının öy setiş kızıq liniyası 0991-556-9999. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet nomori 202-465-0102-00-125.
1: Onlar vatkanınla 174 katnas sanat radyosunun
0: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы.
1: Программамызды Ахмер Вайт 10 зауытының қолап келі ватқа ұстымалшылағы минеттарлық бұлдіруш вә ұстымалшыларының сағламлық үшін дауымлық тұршы ватқан Ахмер Вайт 10 зауыты алайды тәләп қылған.
0: Шында қығаны.
1: Программамыздың автомобіл клубы пағалетімізге. Namı kulaktan kulağı yetken, namı kulaktan kulağı yetken, pulunuzda tecaydıған Molly Grinaptolları katlaşkan. Programımızdaki isil temizde şirişik pahaliyetimiz gibi olsa, Sertem Kroren Kali Göçü Gürkhanısı. Ettikende naşlılık var. 24 saat açıda iş kılıp Sertem Kroren'i. Cuma Aksu'da Seyfu Guangchang'da.
0: Moral Bişi ve Seyfu Guangchang'da.
1: Aksu Dikşekin'e lastik aldım biraz.
0: Yerken de ilgi...
1: Milenmi Talla Bazarı'nın yanında.
0: Milenmi Talla Bazarı'nın kaçtı da. Ama bir anlık üçümüz deydi. Minin maşinamının şu işi anlığının su akıdığan bu kaptıken. On şaydıgan yani oranı bildiğalla bu sıfır depegen bu sanlığa deydi. Siz kayyadın uçur yolladınız. Şu iş anında su akılgan bu kaptı ki, yakışı bir remoç ustamla bu tavsiye kısanla bu kaptı dedim. Anlık üçümüz Ürümçidin uçur yollaydı ki, Ürümçidin bir depe sanla bulduğa okşaydı.
1: Mavo suçacıdan başarılar doğruluk selkin bir inkasına oturup kutken siz mavo kaç kaç her içinde gün ettiğinde yollak suçacıdan kanalına başarılar. Bazı aile koronun ki işleri bek meşincik boğanlık sebebinden vakçarak kip kağın, keşte vakçarak kip kağın başarılar aile Kuruk toktalmayımız, kuruk toktalmayımız için bulan yol üstüge toktumuz. Maşinini...
0: Aşağı belgeler peygen toktuşu oranı var bu Musa'daydı.
1: Biz çıkıca, muşu yollağa su çaşkan sebebinin maşınlarına bir terpi zaadı patkaklayıp gidiyordu. Andın apırıp maşını yiyemiz, keşke gelip toktumuz, et zetigen diyene okşar çaşına apırlayıp bakalım. Bu mesele akmaydıgan gepke, biz en akıl davet eyle sizge karan. Buldu biz inkas kılaylı edip tüketsek mi bulut diye karan. Hazır bu mesele sel akmaydan gibi kaptı bu. Selkin bunu bizim diyen mi gidek miyiz? Hazır demek ki bakın ne? Biz maşallarımızın tuluk kaydep ketken iki ondan iki yolu suçacağız sağa demek ki. Anda sunu bir isimini bek üç tıkınmadan bozsa dedi. Yani sunu bir isimini kıldan koysa işki yol mansı oldu karan bir yolga.
0: Şunu da oldu da.
1: Yani onu bekerek saçtan kımısı yolun hem yeri tek suçacağım mıydı? Yani bu çaşma eldeydiyse hava ısıp gitti hem de yolu suçacıp duruş. Yakşı iş karan hazırak olsun salkındaş. Anda yolun muayet tazlık maaşla akım şundan yakışa karandı bu. Yol boyu kaptıma bu toktatmış bir koçak da yapan bu yerin ki bu yer suç açmayı bana ayırdı. Tekom. Bu gepne biz diyemek deyip kapıma acıma ama da desek yine diyemeyimiz dediği de demeye hem de yolu suç açmayı aldı. Bu anlı uçta maşınların tahtip ekepken ikin suç açmayı aldı.
0: Ama bu suç açmaşın saçında
1: bir... Yandırıp da bizim tırlak etti cuma andak desek az yer.
0: Şurada kaşında bilsin bilen çaçı da onu üstü kutsun ya.
1: Aşağı çaşmışsa emeğe tekşi baramaydı da olsun.
0: Yolun işi kazındı ki ilgi nimleğe çaçı da.
1: He aşağı.
0: Güllege çaçı da açıla ba yollan iki işki tarafıdırken bunu konuda.
1: İşte işki.
0: Divanın kendi yolları aman diye uçurun ekberkam Guanghu ya evet bu cuma rahmetsiz gel.
1: Guanghu körükten çıkıp maşın kuan ellu tarap ki manga yolun işte körükten ki aslı toslup gitti midarlamay turvaldo okta tur taksi 55 55 evet bu maştakken 18 cisla maçsa 50 litrelik may sandığıdan net pul tecikli buludu burman açma. Yigirim
0: koyduk. O yigirim koyduk
1: olam değil mi?
0: Şuna ola ama ilgar daydı. Ben maşinamga lığmov kaçılatsam taza muzluma yuvatudu. Nerede yakışırak okşaydı? Okşaydı deydi, nerede yakışırak okşaydı?
1: 6-7 köy oldu ken oy. Bir mon neç pun olsa kıran. 10 litrede bir köy neçim oğlam da. Bir köy neçim oğlam olsa 50 litrede bir sapılsak 7-8 köy aştak oldu ki.
0: Şimdi oğlan ama Gumudi şarık yolu da, garipten şarık boğan yolu işte bir vaka buldu.
1: Gumudi şarkı yolu ya?
5: Gumudi yolu savrenden, kolon yollardan başı kesip düşüyor.
1: Makul buldu, rahmet. Andın yine Nur.
5: Nereye de tutup yoluşlar ha? Yokmadım evet. Çıkayken teyatörden alalım. Çıkayken teyatörden alalım. Çıkayken teyatörden alalım. Çıkayken teyatörden
1: alalım. Makul buldu. Andı yanımında karsak.
0: Mavu, ben siz de pısım koygan anlık uçumuz. Ben şu işe 10 şeydiğim bir telefon numarını sorgan tanız o bir anlık uçumuz. Evet, tıkı, evet koyduk cuma. Hazır bir işiniz karanga, evet koyduk.
1: Allah kanı yapışır onu.
5: Bakıcılar dek gelip de. Beşonluk mangalın şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey, şu şey
1: Болды, мақұл.

0: küçəyə ya ki olmasa bir 8-dən iş bir, yəni 2 saat keyin turub getkən bolsa, aşağı düşündə bir su çəçilib getkən əhval bolğanmıdı dedim.
1: Hə. Baldırmı usunu onundan burun çəçil. Onunki maşını əkiçin saxlab durduğan nəsə məsə su çəçiş digən. Yamanlıqda tonuldun göçün yoluçudu avtomobullar köprəkə digən uçun səhifə vətibdi. Şıqılı gepim çontırmam. Qashqa şəhəri xalq bağçısının qaldıdık yollarda maşınlar bir qədər köpkən digə uçurna Ubul Qasım əvət tutdu.
0: Məndə deydi. Əysacan mənə dəbdi həm də Əysacan bir baxancı mavu. Tətilin bu qaldıdı ama anlıq uçuna bir paydınıb qalsın dəb qoydum deydi. Şəxsən məncə deydi. Disney-qa qızı bala. Ya ki yeni mənda bir oralışı otqalla basaq bulu dikən. Məndək oğlu bala ən yaxsı Beijing Huanchuni tüjən qılma. Bianxin Jingangdiki mao Guoshanchi şəxsən yaman peyzgə. Oğulla aşağı mas gelirdik əm. Qızlar bala bolsanla şu Disney qapasanla məlikiləni aşağı qoncaqlarını görüb bə xoş olur dikə. Oğulu bala şu Beijing qapasanla olur dikən deyib çü. Aşında tövsiyə qıbdı cümü.
1: Nəgə?
0: Ali Potter lavaki aşağıda deyib.
1: Beijingə?
0: Beijingə.
1: Süpürgü minəm dikə.
0: Ya aslında bir gündür baş kılıp da
1: şey. Aş hali diye süpürge mi indiğin şuğa? Süpürge mi indik mağda şu?
0: Şu aslında tersi yakıptı. Mağının bir oyluş baksı buluyordu cümle mesela.
1: Katerlik cümle aşı
0: süpürge mi indik. Her ikiye gel apırıptı.
1: Süpürge mi indik mi indik? Katerlik şaş. Hı hı. Tuyuksuz turmuzlap, ya ki yıkılık yırtıkan bir işle alıp kayıp kastı gendi. Sık süpürge alıp kayıp kastı gendi. Olmaydı. Dondalyan yolları yollar avanken. Mənim timin canım uçuruyor, anda Abdurrahim
0: Gafsuru. Şunlar sayı yolu ima, Guanghui körkünün Xorcan Enzen tərəb qarapmağa yolla, şunu da Ravan digə uçurun. İlyar Can əvətibdir, rəhmətsizgə, qarbı taş qaylanma. Dabaza qarapmağa da, bəş qəvət körkünün asıdın başlapla, abdum o bulla, bək köpkən, dəpmə, səyfə hazır şunda uçur bir yirib də.
1: Tal çıvıqını at qılıb dedin, ay şüvət deyəm de, onlar süpürgü də uçub dedin. Şükür ne, süpürgü də uçudu arasaçlar. Süpürgü də uçudu,
0: hə? O vaxtlar, maşınlar boğmağandı ki.
1: Ya amca başka ne? Mesela tişan dostum benim.
0: Oyras bağ, poizla bağ oras vakta.
1: Ya poiz vakta süpürge uçudu. Gelen uçudu onu var süpürge uçudu. Yeni mi süpürge gelen bağ? Kino oladı uçudu onu da çok.
0: He, uçar gelen diye de.
1: Adamlık ki kallısı da mışı süpürge uçudu da kıyal mı kımaydı o lakin kalladı diye. Bire nasıl mışı öyle ki mışı etrafımız görünüp duran mışı. Ayrıca doktoru bire mışı sade kıyalsız. Süpürge uçudu diye ne herkes kıyalmaz size. Ula süpürgün uçur verken. Ben bir korun uçurdum ak koysam da bu. Bu da pek rap usta da mı da pek rap. Kalıp da usta. Bir hatta da onu korun içinde oturacağız.
0: Uydum işinde geplen kılamsız.
1: He?
0: Uydum işinde geplen kılamsız.
1: Yok ya ben aşı filmde ben yazgan bulsam. Ha film ne yazgan bulsam ben bir yoğun kazandım birini kazandım uçtan koydum. Kazandım uçakı işte yapıp bir de pekırıp getip lan üstüne çıkıp oturdum. Uçmam da oğlum daha.
0: Kazanın içine.
1: Süpürgün elip onu
0: siz patkıda kazan bağ mı?
1: Harsı bir kıl süpürgün uçup bağ mı?
0: Siz patkıda kürüla bağ mı uçuracaksın?
1: Ay süpürgün mü? Mini gidip olam da bir tal yakaşka ağır gitmem de bir tal yakaşka bir bulmam da ayta.
0: Adam üzüm ten uçuduğun tuz. Şimdi
1: tayin yok. Onda mollukatka vakitler digendim tutuğa kadar bir yeri yok. Sangıla doğru emez değil mi? Ay süpürgün uçuracaksın.
0: Hazır abi birinci sınıfta okutkan ballarım iki süpürgeye kes bizi koşar ki hakkımaydın uçuracaksın.
1: Yok bu ya kaç yaşlı
0: mı? Hiç bunda bir veznova geplen kıladı cümü. Nikem işkimiz kazan uçasak süpürgün uçasak deyip yakıp otağılım işe.
1: Hemen kan anayım babam da Beijing'i verip süpürgü uçağını köyde.
0: Eysa can köz doktoruma.
1: Eysa anı uçak şu. Abdükerem can. Yeli kadimiz ana kamısın cümü. Kora malanı kora. Kora malanı kora dependin.
0: Rası. Bazıdan çoğunların ançımış fikrini alımsak mı bulmayı düşürcen. Anlaş kirek ya. Şunu ona ama Yusuf Can uçuruyor.
1: Ana ayırın siz.
0: Yusuf Can. Bunda deptik ama Maral Beşinan taksi içileri sizler bir nahiye şehir obrazı vekili kılı sizler. Ahlak bilen, edep bilen maşına ergen bu sanla edep uçur. Yollaptı Yusuf Can çün.
2: Yalıka bile şerif kullanmayın için kusundur. Her baylan otur yolları yollara var o şengil oturacağım.
0: Makul buldu rahmet. Yol uçur sayı yolu sucu yolu görüktüğünü ötkendin ki yıllık. Hazıran taraf karapmağa yolunuş. Hoş yolunuş maşınlar. Bek köp. Sürat yigirmedeydi ha? Tosunu şüphaki ayıydı, değil mi?
1: Anlı uçta silahı oğan basan mesela öydüke süpürgün. Niye mi uçurttun lan mesela? Çokun bir nez uçuşu, ben kazan uçurttum. Kazandım bunu.
0: Kazan bile korun uçurttunuz he?
1: Kazan buldum, bu da tutup duralayız sizden ha hani. Bu da tutup, şimdi otur.

0: Aşını bir ойлушуп келсеңиз болуп тикен депчи. Ашында деп тужуму. Мама болодуган кеп эмди акшымы, э, токтотканчалык хатыр жамандан кирип кетсиңби?
1: Матон учурма деген аңлоочумуз сатылмамды, хахлак көрүп калмамды, уну учуруп жүрсүңүз. Мына карап, мына кыны калмамды, матон болмайт жума.
0: Ама ат болуду, ат болуду. Атны учарсаңыз болуду, учар атла багы, э.
1: Уну уну эмес, өйдүк нерселерден деп атыбыз мында.
0: Şunu ona minin biadi Çin Plus maşınam akşam tok çatsam maşın gevdesini tutsam tok soktu. Niyim sebepte başında oldu? Niymiş ki min tok sokudu? Dep man kağılık taksi uçuru yollap tüke.
1: Var o şengül buldu.
0: Karan bu mandaşke biadi Çin Plus maş tok içi itip koygan maşınını tutsa tok soku itip de.
1: Aşo. Ya siz çok karan tok çatmağa baktadım tutsanız sokam da. Eğer onda olsa o tok çetişle münasebetsiz buldu karan. Bazı adamların aylık soğuk içi gitip bizim dedi kan yap attık o. Zerret bir içi gitip size aşağı tok sokudan o kaldığı açılar buldu karan. Aşındak mı? Ya komisa maşınızda hep toktarga akval var mı? Bir teşhür diyeceğim tok çıstamdan aynık verin. Şuna mı onu teşhür aydan üskünlülür var. Birden bir tane teşhür hep çıkıdı. Toktar aydan bu kadar hatarlı kop kaldı cuma. Abdikerem uçuyoruz.
2: Alkavre, Erbalan, Aydırın Traktman'a yolları var. Görüşen kız.

0: gelen uçurduğunla birazcık bırakken ha.
1: Aşireli yutkan köpür, yastık ulayla bırak uçattım deydi, uklapla maşındak.
0: Yutkan köpür ne?
1: Uklap uçkunu ağızdan impayız sonu ya, körüp, körüp mağmamız uçkan boğandı ki.
0: Yasınca.
2: Yapıştı, siyasetçi yakında avalın yaşlılığının aşı kestirdikçe. Kendi siyasetçi 300 milyarın küçük. Baksan hemen yapışırlar.
0: Dedin hassizsiz.
1: Şıkılıp mı? Eyce ama ne bir uçur yollak
0: dolu. Sizden gertleşkili babam diyeyim Yasıncak ha. Oyun oynamazsak siz hem de oyun oynamazsak. Biz, siz kopap en yüz üstü bine kırıp doğu sırtı karsanla hem de suçu değilsiz bu.
1: Halık yolu için ukağa canobu yolu kesişken yolu yığızdın. Halık yolu ötüşüm köyürük taraf karap mangan tarafta yolunun oturduk. Rişat ki pes boğaşka piyadıla yolunun doğrusu kesip ötüdü ganşılacı hop kaldı. Sebebi karşı tarafta optobus bekti bakken şu meselini bir inkas kıp oysanla bubdiken. Rişat kıbek pakar op kaptı. İgiz kıvetsin Rişat kıbek neydi? Aşağıdın hiç atlap ötüp bulma atıdı. Bir hatırlık için de. Ece şuna bir inkasını yollaptı. Buldu. Hmm. Biz böyle yollayla cıma.
0: Yoca ben körü taptım o bulla köpken cıma. Andı yine.
1: Bir öğünü uçurup mağdık ama.
0: Öğünü?
1: Tılsın ben.
0: Aa işte kucamaydı onda yok anlayasın uçarsınız. Bazı bir küçük kısılacakladım. Gıng gıt ötke içi doğru gelse aşağı kısılıp
1: götürürsünüz. Çayhanı öğünü çok uçurup aç derizden karalap çay işkeş kahve işkeş mağmak çıkan tuttu.
0: Aa onun da ayıptan çıksınız bu dike. Dodun sana da otarsınız.
1: O yardım uçuru yetittim ben deydi oğlum ya. Dur anla uçumuz.
0: Ya nurgun kişiler oylaydı lan değişik Vietnam ayrıca gelip.
1: Benim maşinamdan yıllık tekşürüz şu vakti 5. ayına 31. gün toşkan. Ben maşin eğdim edim. Toktuk kuyukluk. Hazır maşını neydep verip yıllık tekşürüz çıksam bulamdı.
0: Bomaydı.
1: Bomaydı hem de bu üt maşını vakti üt berip, getip de vakti.
0: Maşını besip verip onun yıllık tekşürüz koyulamam. Kaysarcan, değil mi?
1: Şu maşinalarının ma yıllık tekşürüz şu vakti kaçandın kaçan toşay dedi. Pravanlarını almıştır şu vakti toşay dedim o. Şunda bir noktalarım azırak bir kara koysanla oldu iken cümle yıllık bunu. Yıldı bir, iki yıldı bir, altı yıldı bir kıldığım bu kanı iken bazı vakti ötüp gitip kaldı ki. Vakti ötüp gitip kalsam şimdi avarçılık. Hazırdan özlü bir karı yıttın lan ama uzun boğan alıkışlarımız bu paravanlarını almıştır şu vakti kileyi dedim o. Maçtan lan iki yıllık tekşürü şu vakti soğurdu vakti toşay dedim o diyende ki.
0: Özal.
2: Bunu kanıştan tarafından böyle arabalı çıkıcım var o şeyin geldi.
1: Makul bu bir rahmet.
2: Orada da yol kaydı. Sağın yolu. Rahmetten yol yığındın 15 yıl başlangıç sandık arabanın yolları var.
0: Oldu makul. Huanka yolur yollar aman ki Abdullah Hoten. Çorunayız. Şimdi uşak balının ufkistek tayin yok yollarını kıldı gençler de alımcan çoğ. Özgep geldi yolu şu anlayıldı.
1: Ama bazı adım için daha bir geplenmiş çoğ. Adamdan Nurgun Ruhi bir ismini yıldırlaydı cümle alımcan bazım daha bir sınav bekin.
0: Düşünmez mi o? Uçsun ne yaptı hem de sizin gideyim dokette sizin oyunuz ki süpür gün uçağı dokma biz.
1: Ya sizin uçuru vettik mu diken de çok.
0: Haydi geçelim.
2: O sütler üstten çok kanda alana yaktı
1: mı? Yakışı mı kanda ahvalınız?
2: Kaplamaymış.

0: Xanırçan iki arçını aldı ki olan Ravan kendi gel uçuruna. Şükran evet tutucu mu rahmet sizge?
1: Ah kepte uçurunuz.
2: O bütün yolu kabri. Hakikaten nöngüzlerin de ayta Ravan.
0: Süpürgen gel mullu yıgırından aptalını kuysam bulamdı. Minan süpürgem gel dem de.
1: Haa
0: uçurun. Haa uçurun demek çok. Ha, buludu mullu yıgırın aptalları taz buludu.
1: Bombaydı o. Onda bağlıgan nesleg mullu yıgırın koysa boşap getirdi mi onu boş tutup sılıkla bunu.
0: Ya maşinamgı demek ki maşinamgı.
1: Əhməd ağa bağlıqan süpürgəyə, azraqqəlik bağlıqa yələrə gəncə mənç qoyub qoysanız sepə acırab çıxı getirdim mə, onu yağlaydıqan nəsəməz o bağlıqan nəsləgə. Hatta mən xata gəqildim mi o, mən doğru qo. Ahkəbdə.
2: Oz gidin yolu qəbri, haqqəsən nöngüzlərin nəyət rəvan.
1: Müştət edik rəvanə.
0: Çay qoçısıdık yolla qoşulmuş rəvan dəbdi Məhmudcan. Nəri xata o gəbnə?
1: Ahkəbdənikini qəliyyətlə aldım mən çıxılıb gəbini.
0: Ben çok kötüsü yolla ravan kendiydi cuma.
1: Şemsin Allah pekka mı ne? Yeni bir kötü ya ben. Gelit lan. Abda Allah pekka mı imdi tazdır ya bu. Sertke kan hırkı.
2: O bütün yolu kabri. Fakir sen nöngüzlerin de ayta ravan.
0: Fakir sen yolla ravan dedi o.
1: Fakir sen diyen gepme aşı. Ben başka çıla aldım cuma. He.
0: Karvay. Vay. Ne yedin daha oğlu dey? Lauta, Turpan kapıray diyen de Muşur Can. Siz ne? Azraq bir kumuğu kömülsünüz. Şunda amdan bulat dey. Programdan çüşüp çıkın hemen. Apırıp kumuğu kömüldürüp ekilay siz ne edip.
1: Soğun ışıpsın, çalın kuyulup baştak yürüvatsa demek ki mesela. Siz azet, Lauta.
0: Takka, bop kapsız. Galdı guldun kubur yerleriniz de. Siz ne şunda demek ki de?
1: Omdan cuma mı da buraya sizge? Yüzünüz kümülden.
0: Lekin ben kumuğu kümüldüğün vakit bulmağandı o. Lekin kum bir iç yılıdığın bir kumuğu kümüldüğün bir vakitler bulattı o. Kançın çayının kançın çükünden kançın çayının kançın çükünlük çay dediğin. O şu vakit bulmağandı o değil mi o tehe? Buldum ya.
1: Ne vakit?
0: Kumuğu kümüldüğün bir vakit bulmağandı o değil mi o?
1: O işten okumayın
0: ben. He. Karvayının gibini kör atı. Vago sen! Tabi İlgar muallim toğrulab da hazır. Muallim çö.
1: Ma cibodi ki pinlinçilerini kömemsiler de. Körvatımız güldeste ma o. Lene köyde okumuna.
0: Ho de bunda lene evet vatudu.
1: O da motorcu şi şinye nimde de o. Şinye de de o. Vuyu arşı yiho da o çi. Hmm. Hayvan su buluyor. Tö lüye fırt. Köyü! Buldu Buldu ya, sualı cevap verip bulduk, açtık.
0: Şundan bir yakışlık yarışmaydıgan balıkken bu uyuşurcan dep hazır. Valla o taşını
1: depti. Molli Yigirin Kamniki dükkünde dedi, Molli Yigirin Kamketi. Molli Yigirin Kamniki dükkünde toksik maşından kurup kumaylar ba mı? Ba!
0: Kurup kumaylar ba.
1: Ba ba ba ba, arlaşmaylar gelip sat toksikini ya. Aylıkı. Yeni bir almıştırdan bir meyve oldukken o toksik maşından mı? Aşı bakken emisi. O cık etmedik geldik azraq dedik.
0: Ha Mahmutcan temkin muş uçurunu muş yerdil yolu qıl bulam diye ki başka yollaydığan yalan bu amı deyip de muş çayıdın yollaysız şu tuğur tipi sıvaş yollaydığan yani. Aşı yerdin yollusunuz buludu. Ay rahmet cümle likin muş şopurluq mektep dişliğe çoğul. Çoğul yalı kıgaş her bir uku çıgandı bir 174'nin anlaş doğruluk. Yaxşı bir şopur buluş doğruluk. Şunda terbiyelerini kılıp hazır Mahmutcan çö. Aşı yerdiki hizmetlerin müşüne yaxşı işler ayıptı.
1: Zahir ma qolcudun bir inkasını oturup koyduqansız biz qolcudiki qatdan saçılarımızğa. Evet pesek bulduk ya bunu cuma. Keçirib olduq ha.
0: Şakirjanın uçora qarsaq Vanchin koçisi Vanki Duhuynu. Vanki Duhuy degen nə olub getdi o? Aldıki qızıl çıraqda maşınlar köp şərqdən qərbkə deydi Şakirjan ha. Vanki Duhuy?
1: Duhuy vanda vat
0: deydi. Duhuy Vanchin koçisi. Vanki Duhuy vanda deməkçimi ya ha? Siz şuna deməkçi çoxum ha? Bana da idi o ma Mr. Merdancho ma ilki doktorlukta okuatkan yürek men kan tumur keserlikler boyunca okup hazır. Yenge orşanlıkta bittiğe Mr. Merdan bana da idi uyuşurcan ka. Huago sen yoli da idi. Kulukunuz azıraq bir mesele bağda kıldı. Men bağın ikin haksız sizin kulukunuzun çokum tekşürüp koyu men. Dep şimdi de.
1: Ben onda okuş bitemegen ballarga umudu mübarek kulukumunu kösetmeyme. O paraktikatla gördüğün kulak emes bakula.
0: Ya o yenge oşanlık bitirip oldu ya hazır işlesi beraya doktoru işli güçlük var mı?
1: O doktoru işli bitirip görsün o.
0: Aşın ama?
1: Hmm. Hazır da emri de kulak kırını kırılgı dek buldunuz siz de ki. Bu işin emez. Okup daha okuncu mu?

0: Эй, маякты азыраакты ыйрактан көрүп эп ламтага кулагымды алып алайым деп кеткенде.
1: Чокум дабалый алайдысыз. Жүрөк мен кулак аш беш аза тулук бир текшерип баксам болмуз кеяк.
0: Жок. Мерданды текшерткенде кум кучка жакшы. Абла кана учурунуз.
2: Muhtaram gazeteler, görüntüsü gazetelerden başlattı. Rekonstansı duman, akıbonluğundan kaynırlar.
0: Makul buldu.
1: Ana kumuk kömürüş doğruluk mu bir gap kaldı kadirlik dostlar. Kumuğa hem de bazı da ma çoğla, balla, apırıp bulaşındak bir özünün salametlik ahvalını tuluk bir uylaşmağa ahvaldılı. Çünkü kömürüş hem madem ki maske yemeydikken cümle kumuk kömürüş. Şu an çoğum şu doktorunun körsetmesi bu içe. Bir inek soruğan dikken özenlerinin salametlik ahvalını hem de ayadımı Tekşüreydiğen doktorlar bak ya. Eken şundu mu hem de bir soru bitip, bundan bir asas ağırlıklar bağ, bulamdı, man maskeyle hemdi de. Ondan kumu kömülü şanlığa sorayımız çünkü. Ekstres rıkıp gitken akvallar mı bağ beslen bir kısımlar mı kumu kömülü.
0: Doktordun sonra yapın onu kendin kullanılar cümle.
1: Yürüp bir plonda kömülünün açıla bulmuşsun.
0: Ağır kalıcı olmuşsun. Vanko'da okuydu gen, balla kenti de. Vanko'da...
1: Doğukuy dep ya bak ya cümle.
0: Doğukuy digen, çidavan taraf de. Dedi, obsalam. Obsalam ki.
1: Böyle çoğun, Vanko'da okuy böyle çoğun.
2: Vanko'da okuydu gen, Vanko'da dedi ki, yunadan kuruyla oturaklayın.
1: Makul makul buldu. Şakırcan,
0: doğu anlamı. Dada okuy dep bir suvake. Vanko'da okuy dep bir suvake. Vanko'da dada okuy dep bir suvake. Ой, кеч бу.
1: Правомун алмаштырыш вакты 6-нчы айдын 22-нчы күн тошатты. Канчалык вакыт болдуру алмаштырсам болоду деп, болду экен, 90 күн болдуру алмаштырсаңыз болот дей, азыр мына 6-нчы ай 11 болду, тез болун. Бика вакыт өтүп кетип калмасы, уш буй иш болуп унтуп келиплам, э?
0: Шо.
1: Махмутжан Моллигранын мукапаттары түгүнү моя гипини мы кымбас болуп кеттиңла.
0: Аштак иштеп бермакчы болуп, атыгын биз чыгып атабыз го. Нам кулак кулак кеткен пулуңузду тежейдиган Моллигран Абдуллар э. Уну бу элан мында асан
1: Машинам куйсам болот де. Демек жогуну
0: эми мукапат эмемсиз маң деген кетип.
1: Кылмайсыз бу кеттиңла демекчиге.
0: Басек мында оюн ойноп, ач кимге чыксыныг бермесин.
1: Да бир жакшы кылганларны, маалыгыбыздын пешкадам кон аңлыгучуларыбызга мында берип кылаткан эмди. Махмутжандын мы шаар тошулган азы кабаты да, лекин. Даамлык тиршиң.
0: Болду. Ондо болсо учурларын
1: яңылса. Бизде каштешиден жумбан карап, жумбанбы?
0: Жумбан,
1: жумбан карап манган юнулушта машиналар бек көп деген учур не? Ядыкар эветип тат деген бизге бир мунч кеп жеткизген ядыкарчы.
0: Ачыкымча.
2: 174 жолучуну дасам ма, дуңжайыны ма, каштешиден карап манган юнулушта маңаммайлы турып калдыган эмне болган дусурда?
0: Болду. Шунда кылып ядыкар сиздин машинаңызга чыккан апач биздин тахминен нече мүнөт тилди де?
1: Ядыкарны чакып келдиң дагыз го.
0: Шо.
1: Бопту эмне анда кепленип жеткизип койсо жакшы биздин эмне.
0: Болгон эмне. Анда Ванко, Ванко Дохуй, Чанчи деп бир жай бакке у кармай гарбий көчөт экен. Ма Яшар Ялкун. Эветипти.
1: Яшар ма?
0: Биздин Яшарчы. Bizden yaşar emez, bizden idare, bizden bilim, bizden riyasetçi
1: yaşar. Bizden yaşar diyorsanız buluyor verdi o.
0: He?
1: Bizden devletimiz o, biz asas
0: emez. Bizden yaşar.
1: Bizden buket o, kadar hiç güçlü oldu ya. Da disek buldu da.
0: Ya açtık ki.
1: Buldu da, bulmam diye.
0: Bizden yaşar. Ya buldu.
1: He?
0: Mesela bizden mevlut desek bulam diye çıkıyor.
1: Bizden o şu can diyorsun bulmam da he.
0: Bulmaydı o şu şu değil mi?
1: Bizden Ruşengül de gelip yiyorsanız bulmaydı ki arası doğru.
0: Bulmaydı hangi yapında?
1: Bulmaydı ki. Bulmaydı ki, onda diyeyim sek olarak çıkıyor.
0: Şarkıyı aylanın bazırdım, işte davanı karıp manga yolun işte uçuk ya dedi ya uçur ne. Ava bek revet tuttu.
1: Altay yolu eti bir daşı yolu kızıl çırak taptı mı bulla bek göptün ya uçur ne. Seyfa evet tuttu. Uy küy mamam gek tuttu o.
0: Molli girin abduzlarına mukapat kıyır çıkıl bul. He? He.
1: Küy mamam. Allah gaya.
2: Oncu mu oldu bana bizim tatlını tutma tuttu o molli girin
0: gaya.
1: Bizde şartımız toşma tuttu deydi. Molli girinin mukapatı erişki. Bizden şartımız toşmayı olsa anlığı neç gün boğa silahının toşamdı şartınla de. Şu küymemem o besek umumdu.
0: Küymemiz mi?
1: He.
0: Besek meyli. Ben meyli de eski oğandan bir el deyem de boğandan akıl be.
1: Siz yakşı boğa katırsanız değil
0: mi? He bir el küymemem. Daha sonra isim oldu telefon numarası. Evet. Olcu dike Molly gir nam kulaktan kulak yetken pulon tece da Molly gir namı kapatın bed
1: okulcu. Et o maşını boğa mı rastak mı?
0: Oy boğmay o. Üç kıl sınaktan ikinci bir 30 yıl ötüdü o.
1: Akın 74 40 yaşqa kirgan bir dadımız pırao aldı.
0: Ha şu.
1: Ha gördünüz mü siz mən?
0: Şu.
1: Şunda titi 74 kirgandak emas, amda 54 kirgandak.
0: Şu. Ajnaq. İsmoz telefon numarını tez evetten bağımız uğraşan gibi unutup kalsın yok oldu cuma.
1: Rastlık yine.
0: O rast kep o. 20 tek tılı da içken Allah'ın maşından çıkacağı çıkarıp açlar dedi. Birbirisinin gibini kollamaydı.
1: Ama dep birine çokun biz bilirsin kim ki?
0: Rast bilvağılık şunu değil mi ya?
1: He? Bilvağılık.
0: Çinfon yolları koşan işte yollar avan ki Mahmut Canov çöre.
1: May yadıkar yetküzdü mü yetküz değil mi? Toluk yetküzün hem de emmi variyatları ölen he.
0: Anda bundan karşı ah kepti.
2: Ol gidin yol kabarı. Donzan sızıl kerap. Kendi dişimiz karavan.
0: Oldu. Sizler hazır kimden kesilir kimgi yok adı da bağın hazır takıtı kop kettin la de. Oli bir de hem neyimin şu adı döydeyseniz. Bir de hem takıtı kop deyseniz. Siz takıtı kop kaldınız mı ya?
1: Şunu olan...
0: Abdurim can.
2: 174 kodunu çıkardı. Şubhan şarkı yolu. Kızı bayrak yolu yıkılsın. Kalemini yıkılsın. Dağla topu daha kırıp bağlı yolları var.
0: Yakmet de be. Evet.
1: Kim oğlum ekil gitti o.
0: Ay durum tesirat köylünde maşallah biraz köpürektik avuçlarına. Rana ay evet bu da Rana ay rahmet.
1: Rahmet sizge
0: Rana ay. Andın Mahmut çavuk çorunuz.
2: Kırıyoruz yakıp çoğu dolgara. Canıbı azat hili kozunuz duravanken.
0: Canıbı azat hili olur koşuyorsunuz duravan. Nur Ali.
2: Tamam barman yetmiş dört kaç kadın yemiş böyle. Beş kişi doktor kanzı aldık yerine koşuyorsunuz duravan.
1: Makul buldu rahmet sizge.
0: Şinfon yollur koşuyorsunuz duyolları avan. Mahmut canım çoğu. Bu oldu makul rahmet. Adın Muhtar İmin. Muhtar Ka. Cavla. Tostu gitti de şu. Makul oldu rahmet. Onda olsa vaktin birini belgeyle plan karan. Ahmer White'nin mükafat boyumlarını ben bir gülüm o uzun bop gitip de. Şundak mı?
1: Şundak.
0: Molly Girl'nin mükafatını o köyümümüz gibi yeri vettik. Sertem kuru renkali köşe göre hansının mükafat boyumları bakaran bunu bilirsiniz. Bu mukafat buyumlarını anlaştığı bense kanda değilsiniz.
1: Bulu da koşulum he, şuna
0: kılaydı. Ondan olsa, vakti bir belgele birem dok.
1: 42 bulsun mu?
0: 42 bulsun. Yani 2 minüt
1: dedik. Uzak bir tayarlık olasın he.
0: Aç, ne üçüncüsü?
1: 42'sinden 4'üncüsü.
0: 42'sinden 4'üncüsü gibi bir mukafat buyum vermek için biz anlaştılar.
1: Şuna kılaydı. Andım vayni yığı деп ism koygan anlıgıçımız Şirinqodun Losaogo kenti bilen tağının arasında meñip Badaven orqayın çıqıdığan yolda Jaŋşu aqlatlan toşıdığan maşınlar nä udul kas şuya toqtıp aldığan ahvallar baka yolla ägri toqay tursa nime degen qılıq bu şuna qılayım qan toqtıp maşınning dereysinden putun çıqırıp qoyıp uqlaydı ke
0: uqlaydı aşağıda
1: yol tartulsa mışlağını bir inkas qoysaŋlar bolup diken
0: maqul
1: deydi jumu
0: maqul bidon rayonu qatdan saqçıŋ atırat ke biz deydi jumu mana
1: Mahmutcan temkin deydi mən uçur yollaşın yığından başlayan bolsam bu programın anlavat qıl 4 yıl boldı. Aşı mükafatlaq erişki şartım toşamdı dep. Unda olsa mən hazır.
0: Talyan sınap ekna
1: 40. Sınap ekna ha Mahmutcan.
0: Toşudu hamma adamın toşudu.
1: Toşudu hamma sınap toşudu.
0: Bizim hiç qandaq bir talibimiz yok mükafatqa erişki üçün mən boy egizdi mən da qoldu iş kerek. Eğirliği 60 kilodan iş kerek deyir qandaq talablarımız yok. Ya degendek.
1: Cinkay ben daha tarafta yolla şunu da ravan deydi ha. İzim gülünü uçuyor ya rahmet.
0: Abi o.
1: Kırkışki diyorduk ha.
2: Eğen sepsiye yakışma sayma açan yolla koşuyorsun işte ravanken.
0: Sayma açan yolla koşuyorsun işte ravanken.
2: Bir kullu aldı bir yolla ravan.
1: Sizin koştuğunuz kendi mi?
0: He bildim yani siz perazınız perazınız doğru şu ki ne şu?
1: He?
0: Ne şu ha siz?
1: Doğru peraz kutu ben mi?
0: Yumbulak ayalım ki gözleri pal pal pal pal takıraydıgan ha bildim ben ha. Ha ula da deydi ha doğru. O bayap digen bolsanız hop mokşaş doğru yapıyor tok.
1: Sayfa yanına aldı yeterap koşulunuyor ravan deydi. Bernan'ın uçur ya rahmet. Cumhuriyet Beyli koşulun işte ravan deydi doğru taksi Ruzcan.
0: Cevdan uçurunuz.
2: Dostlar dostlar hazır mı şu yaşlar bakışın alıp gittirası mı? Gençler tarafına ilişkin yaşlıkları sürekli
0: gelirse. Makul buldu rahmet.
1: Makul buldu rahmet.
2: Yavallar cevde içişen kızıl kere kıravan.
0: Yumbulak çeçi büdüre. Yumbulak.

0: başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka muşu yerden başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansisi Sılıvşıdın Abditali 6.0 Plus nuskisi turmuşunuzu rengarılık doldurup seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdın Sılıvşıdın Abditalini çürüp sarkıl mezmulladın huzurunu.
2: Onlavatkanla 174 katnas senet radyosunun.
0: Etkinlik yollarınızda bir semra programısı.
2: Programımız ne Ahmer White 16'nı kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılığına sağlamak için devamlı tırşıvatkan Ahmer White zavutu alayı talep kılan.
0: Şuna kılan.
2: Abdomobil klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulak yetken pulunuzu tecelikan Molly Girin Abdullar katnaşkan. İsil temizde şürüş faaliyetimizde Sertem Kroren Kaligüç Ögür Hansi. Sertem Kroren. Aksu'da Seyfu Guancan'da. Bayan bir anlaş dostumuz Seyfu Guancan'da resim tat ve evet Aksu'da. Bu ne Seyfu Guancan'da be?
0: Maral Beşi'de Teyhu Guancan'da. Yerken de?
2: Milenmi.
0: Milenmi. Tallah Pazarı'nın ayında.
2: Qadirlik anlaşlar programımızı axırlaştırmayız vaxtımız toş kapta. Program riyasetçileri Roşengül Bastılan.
0: Uşurcan Kızır.
2: Evet, muharir Murat Qopur.
0: Xayr xoş dostlar.
2: Xayr xoş.

0: Beijing vakti saat 11.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: İyice koşak mayda.
3: Çıkın.
4: Her gün dekliğiniz Şincan Radyo Televizyon Stansı Hatnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
5: Hey kınanla kınanla programı başını gitti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlığına bağımlı.
4: Seferinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.
7: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kaç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
8: Yani şu Tırık ve Tırık'tan gibi mi?
7: Çınak bana bir tıklıktın yedi tıklık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıklarını burun dadam işin tutuyor. Hem de ben işin tutuyor. Bunun dike balam işin tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işin tırgınımız mengülük Tırık ve Tırık.
8: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan.
9: Oy, tamakla baş götürmeyle yap kettiniz bu.
7: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı dedi se.
9: Kaysa onda tamak iti atkallığını bilirgan siz.
7: Bereket ulurdu şu. Untikisi Bereket nekine ekranında kulukumu ısındır vetken tursanız.
9: Bereket, öyünge ilip kettiğizliğini yanalı Bereket onu.

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınanla səpirinizdir biz sırdaş programımız Veşen Supumuz Qınırğın uçurla itib gəldi. Müşə uçurladın dostlar, yet gözü ötəyliyə.
1: Səhər bulbul deydi o azıra. Bəşinci başlanışının oldu. Xası Nurki şərtisinin oldu ki, yolla qoş yönlüşdə ravan kəndiydi.
0: Qarvay, Qashqar, Yeni Yunfan bazarının aldığının konu jodun da düyünün aldığı kəyəkçi yollan aydı ravan. Başını bir qədər köp də püçür buyurubdu. Qarvay, kitibdü də kilişidin kitişi tiz bu balının adıbdı.
1: Bir yığız gəqimə kitib qaqaq şeydə.
0: Aşta bubdu, ə?
1: Ə?
0: Faster Liva nın püçürü?
2: Ana avalama yapma yapma donlama var, donlama var. Bir işte seçim o yerden kutlanma bu sistemin o maşınının en yücağıra kapının sizlerce destek seçken ki şimdi konuştuğun en yakın sonuna yerlerinin adresini kutlanma yapıldık mı bu ne? Kutlanma depresanla bu tüke seçim götürasına evet.
0: Hem de ilgirki programlarımızda anlıqıcı dostlarımızdan naiti kızgıllık bilen cevap verişi arkalık. Şu Çınguan Cahuyen elgi kucuba o. O arçisi mi do? Aş kucuğu kırsanızla almaz aynakçilik yiyede bir orumbamış şuya bek yakşı onşaydı deyip nurgun dostlarımız muş doğrusu mesela sorgan dostlarına şu orunu tavsiye kılgan hem de. Köprek tavsiye kılıngan orun muşke şu an sizge deppedik. Şuya gibi bir bakın Azizi sizden mumuş vaktiniz hayırlık olsun. Gülcemiyle sizden mi karşalımız, Sevi sizden mi karşalımız?
1: Müşo, şahay çoğulun ho deydu. Kalbiyet yolu da baza karab meniş. Mangan yönlüşte eğir tosılıp getti. Aldı neymiş bol de bilmedik. 15 minut bol durup kaldık deydu.
0: Hazır hem de sayatçılar sel köpemez mi dostlar? Her gün sayat avtobusları da Nurgun sayatçı da bazağa gelip sayat kıvatı duşu sebepten muş yolda sel hem de ücret buluş ehvalları ba sel sabırcalık bilen saklap turgaysla şu caydaki katna sakçılarımız katnaşkı gittekçilik kılıp naite tezlikte yollarının ravallıkkağa kapalet kıldı.
1: Rişte deydu halık ötüş, halık yolu ötüş mü körü ki nenmin karab mağa yönüşte maşalla köpürek azıraq tosluş ba deydu.
0: Rahmet İbo Atoş, Pamir Caçizende ücretli 20 dek maşını badep atıştın gaz uçur berip dua, ihtiyacı badı usla berip, kaçılı basanla buldukken.
1: Ayşem Gülmalım, rahmet de. Teklip
0: kılın. Rahmet. Bizden teklip kılın. Rahmet. Her günü naiti mol naştılıklarını evetip, bizden naştılıkı teklip kıldı. Bayatın Donkansıcan'ı aldı dedi ki, körük tuttunuz, birden de öykü verip, naştılıklarını tayarlap popsiz bana.
1: İştikler.
0: Süret degen bu şey de. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, bizden bu programımızın Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarğa caylaşqan Bərkət Aşlıqmay Zavudi alayda tələb qılğan telefon 187 0903 33 37.
1: Tırıq və tırıq tığlarını bazarğa salğan tırıq soğuk çəkiliş şərikdi alay tələb qılğan.
0: Bu orlağa çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, fashion supamızğa kelgan uçurlardan dostlar, yet gözeyli, səhər bulbuli. Radio sayayda acayip könüllük cuma japa çektanla dep uçur beripdi. Radio sayayda sayipimizni yaqtırdığan dostlarımız bək köp, çünki ayılda oturup yaki maşina edigəc, xuddi şu sayat mənzir noktalarga bağandak bir xil.
1: Doğru.
0: Tuyğuda, hissiyatta anlaydı. Davamlıq diqqət qılınlar dostlar. Yazda taza sayahatın yuqur pəlli məzgildə sayahat qilishni oylab atqan dostlarımızğa texmo gözəl bolğan sayahat mənzərə nöqtələrini tunuşdurmız. Muşu tunuşdurışlarını anlab şuyagə bağandan kinə radioda anlığan mənzərə muşkəndə deb birləşdirib bes qılsanlar texmo gözəl toyğulara çömülislər. Andan nəgə basan bula? Ayili mayak beripti mi? Mayili mayak beripti mi? Bu yıl ne basan bula degen dostlarımız mı? Yaxşı tallaş çoxum radyodan çıkıp kaldı.
1: Doğru. Ayşem Gül Malım bana bugün ne sayet gübarımız deyip ki. Burul tokayı bağda yok Ayşem Gül Malım. Eğer de vaxtınız bulup kalsa, aşı biz azar düşendirgen aşı burul tokayı berip sayet kıp gelişiniz ne tavsiye kılmız mı?
0: Berip oldu mu ki bu Ayşem Gül Malım?
1: Mence berip
0: oldu. Ayşem Gül Malım'ın ayığı tekmeken sayet manzara yolları naita az. Yaz geldi buldu. Öydü otdamay sayat kıldı da. Hayatının meğizini çakıdı degen bu şu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sılu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
3: Sılu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
2: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Sılu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
4: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sılu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilen has çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
4: Sılu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bivası görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sılu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rendarlık doldurup, seferinizde hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sılu Şitin Abdetal'ın çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті балтысының еніндікі Джейли Луканада күлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-800-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысымыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
2: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрлік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысы да.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
6: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
5: Qaysı onda tamaq yeyib atdığını bilədigansız?
6: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini ekrandə quluqumu sındırıb atdığan tursanız.
5: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu. Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik kəltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşqı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
1: Bu programını Arman Kuvvet Talkallarını işlep çıkan Arman Yemeklik Çeklik Şirketi alahide talep kılgan.
6: Şatlık dolgan Şincan Derecinin Taşkırı Futbol Birleş Musabıkçı. Kızgılık dolgan Şincan. Şincan Arman Yemeklik Şirketi Şincan Futbolçılığı'a medet veriş için Musabıkçı Bildik Asasen Şincan'daki Arman Talla Bazarı'da 2 güven. Mari Brown'da 5 güven itibar verdi. Pahaliyet vakti 5. ayının 16. günün 7. ayının 13. günü içe.
7: Bu programını Tırt soda çekiş şirketi alayıda talep kıldı.
6: Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
8: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Şunu bakma Mike, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıkılarını burun dadam işletip gel. Hem de ben işletip atayım. Bunun önündeki balam işletip dur. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işletirginimiz mengülük tırık ve tırık.

0: Біз 7-4 қатынас сәнәт радиосының арқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатынас жатқан қадарлық достар. Әмді дейқтанлады болдығыны, менің автомобилім программысы мән риясетчі Ошыржан Қызыр.
1: Әң ең автомобил ұшырлары, автомобил айт білім саватлы, автомобил сеті сетвіліш тоғырсыдық ұшырлар менің автомобилім программысы да, әмді дейқтанлады болдығыны менің автомобилім программысы болсын. Мән риясетчі Рөшен Гүлбасит.
0: Қадарлық қауымдастықтар, қазірден бастап программамызға айт қызғылық білен қатынас саламы болды. Біздің вейшін салонымыз XG1074FM.
1: Шындақ, XG1074FM.
0: Қауымдастықтар, ұшыры қарапақайлы, ма досық шымал yolları, yollar avan kediga uçurunu Mehmet Ali yavetipti. Andın Ahmetcan'ın bir avazı uçuru var ki, anlayla Ahmetcan. Konşadi yan şeyi karapmağın yollar avan diye uçur gene.
1: Ayşegül muallimi Donxan Şan köyrükne usudaki yollar avan ken avam şuna yaxşı depem. Temperatura bir kadar yukarı bugün. 35 Celsiya gradus ha bugün. Ürümçi şehirde mənim de 35 Celsiya gradus. Çünkü ama hazırının özlü xil temperatura yukarı. Sıkı tutup kılıçdan aldığını erişenlerin tavsiye kılımız. Aşk olsak yürüp gitmenle degende ki.
0: Bek sıkı bu 35 olsa.
1: Sıkı, sıkı. Ürümçi'nin nispeten sıkı. Turpallar 43 gen hem de. Şuna ona şirayliğine uçuyor. Varmış o
0: ürümçinin 35 işte yamancı mı?
1: Aşkına mı?
0: Turpanın 43 orada ürümçinin 35 yaman bir ki değil mi ben? Sızço.
1: Onu belki tahlil qıp baxmadım hem de ben.
0: Bir dem tahlil qıpmış programını vaxtdan toş qızartmam. Temperatura tahlil qıpçı. Onda degen bilen bağı. Bizning ulog'i 16-17 gradusla bog'i, sizlarning 35dan tangjimi deb bunda deganini biz chiqdim mana.
1: Shunday mamtil deydi do'stlik shimol yo'l yo'llar shunda ravon degan uchurni aytibdi, a?
0: Ayma Tursunjon bir so'ng telefon qilib, "Bam yo'qmi bir gap qilib, gap qilsam bo'lsa, unutib qoldim."
1: Endi janubiy yo'l yo'llar ravon deb Tursunjon ustam menda hozirmi?
0: He.
1: Telefon abalı bağım iken ben telefon kılaydı. Aslıma bir telefon kılaydı.
0: Aslıma telefon kılaydı. Telefon kılaydı.
1: Program başlandı.
0: Gel kılayan ayağıda. Ben bağlaydığım başlandığında 6 yıllık etti hazır bana.
1: Sen vakit bayağı kıvay yerlere ketkendik ile Tursunca hastam sen unutup kalın açıla bu kalıdı.
0: 2012'nin ki bir maşinası varken. Ma o. Vitra dedik o. Vitala, Vitala iken.
1: Ya Ekbercan Tursun yok. Ben bağ dedik o.
0: Ya siz bağlayamaysınız. Ekber siz de pişmediniz tekrar. Siz de praktika kılım tekrar mı tekrar yapmayız?
1: Ya hele o kaldı. Evet tamam başla ileriydi. Evet
0: 2012'nin ki veteran bağla baksın.
1: Bağla baksın he. Andan Ekbercan he doğru dedim bu. Özünüz bağ boğan mı? Abdumobullar bulsun, uçurular bulsun. Evet sanız buludu cümü. Ürümçinin şahısa hukuku geldim yolla. Şunun da aravan deyip lauta uçuru yolla. Şuna kılıp yeni sayıram ki mandığa esek can he. Sancı'dan ürümçü aerodromu geldim yolla ravanken diye uçurlarını mı tapşırıp aldık. Abdurrahman Kam Soğumkiçi, Zühre Hanım uçurlarını tapşırıp aldık. Rahmet silege. Seher Bulbuli siz gibi köp rahmet. Ondan olsa hem de bağlaydıgan abdumobullarınla bolsa uçurlarını tepsili kılıp yizip be. Kançilik tepsili yazsanla çünkü yakşı.
0: Şükümü 14'ninki Fidovaki Akran, Pakiz, 95 manumangan deydi. Bunu evet koyduk.
1: İlgar muallim bizden koçular ravanlı deyip uçuru yollaptı o. Bu kays koçular ki hem de İlgar muallim oldunun kays koçuları dikin. Tan onu okumuduk hem de. Şuna ola eslime avazlık yakıptı.
2: Baya telefon kesen telefonu bir fiyatla anlıca işittiğin için sokulmasınlar hem de. Yeni bu bulay.
0: Ya bir çoğun yığın dike. Ya da hazır.
1: Resim
0: tat etmen bir yığın dokal demiş. Bu yedim dağ bek yüksem bulmaz. Makul makul. Ho deyip yok.
1: Çağın doğu dükkan da
0: ha? Ho deyip.
1: Yakşı bolsun işleriniz. Anlı mı da yakışan? Ekbercan bana alıp da anlayla.
0: Oy anlayla.
2: Hala var ona çıkan dağını kıyafeti ve.
0: Dağınlık Ekber. Yakşı mı?
2: Kızlar göremezsin ve. Ne bağlayla evet ha. Anonimki ben bilgiler. Şimdi o işlerim vitra yok. Şimdi o işlerim vitra istenmeyen.
0: Vitra da tutmam da.
2: Otomatma kol kotma ununu bilmekte var. Hem o işlerim vitra yok.
1: Ay yılsan hata izlip kaldım ya.
0: Tan hem de.
2: Şimdi ben 14'ten fiyatı ödettim. Akranlık 20 mandan bir 22 üçü mü buldu? 20 mandan 22 mandan geldik.
0: 22 mandan 23 mandan. Hem meyle.
1: Siz 20 mandan 22 23 mandan da pahalı isken he? He makul buldum bulu da.
0: Şöyle inçkirapsız cuma biz. 5 man atrapı da pahalı etti okmaz. 30 mandan 35 mandan geçe. 35 mandan 40 mandan geçe de meylemse. Ma köçe gül bombayı vardı ama anlaştılar. Çünkü ma yigirmişsin ki ma arlaş menleri gelik.
1: Ben bugün üçüncü tur imtihan buyurup ötken. Dağın sancının idi. Töğüşünün törtüncü tur imtihanını ürümçede bir yereydi gendim. Belgeli bulamdıgandı. Dep ma Ahmetcan Bey sorap gitip diken.
0: Кәмір екен де, машина кәмір. Орлаш мен үргелік 2023-нің кәмірі.

0: هكتار ما عندهم ما يدغوا
1: شكون ما زيد مش كنت يا خويا ولا تاع غير فوق ما ولا شنو في الكاسا تقول
0: بيان كثر
1: ما ضرب راه شكون ما هي تما شي شي شطور وما بلوص باش ما نتا شكون ما وانت كنت يا خويا بصي انت تو كنت دابا في تخدو دو 35 ما ضرب راه شكون ما هو ناقص ما تيجي لا تو تيجي 50 منك
0: اللي منك تيجي الیک میکه بوده. شکم 18 کسی که قلقل قلقل خوندا، 10 جلاد.
2: الیک میکه.
0: 10 جلاد تی دانه، آن 10 جلاد تو خاطی ولایه. شکم 10 یل نکه نیسان تی دا 190 کیلومتر مانگان نچپل دیدا. شرایلی نوشور کن. اندو ما و شکم 11 نکه کامری نچپل وسیت لا دب کرم جان
2: نوشور. اندو ما ات قیلی کرم جان نوشور نما.
0: یولان آبزه.
2: ونا.
0: شکم 19 نکه جیل بادم برسوا که ماشین بایک پارکس کن.
2: Anışkım, Nisan Tidanın bir evi teyli bana.
0: Nisan Tidanın, onun evi teyli.
2: Anda mı, Ahmetcan, işkimi 19'ndaki ciyel ba, nahit parkız maşın dedi.
0: Onun evi teyli.
2: Onun evi teyli kanı ya.
0: Ahmet, Ling'in bağıtçınız.
2: 9'uncu evlat emez, hata deyip koydunuz.
0: 10'uncu evlat deydi, cuma.
2: Kayıt evi teyli onda olsa.
0: Kayıt bağla pes ne yapsa 10'uncu evlat olsun.
3: Bunlar yine müşürde yakalım Röşengöz. Benim az Sancı'yı şehirde yol kavri, Sancı'nın yoldur Müşüncü gravam, Sancı'nın öpü öldürdü Müşüncü gravam. Şimdi kırtta durdu da, Müşüncü avadır süzük. Şimdi kırtta yıkta durdu da, şimdi bizimle kanavadınız.
0: Makul, buldu.
2: Ben ayağımda maşının birini ip yere idiyken de, ma üç maşının birini tallap verken bu sanlardaydı. Toyota, Yaris, Kis, KX1 ma, Honda, Fido.
0: Fido.
2: Fido ma? İş kılıp, şu evet koyduk cuma.
0: Ben basam Fido.
2: Honda Fido.
0: KX1.
2: Toyota Yaris demde.
0: Yaris.
2: Ha, KX1 Toyota Yarismiş. Üçten birini tallap egen bolsaňla deydi Adilcan. Siz kaysını tallayman deydiňiz? Yaris ne?
0: Ya, yok, Fido ne?
2: Fido ni tallayman deydiňiz ma? Kızlağız şu maske geldi kende. Longshanko etse garipten şarqqa rawan qarşı tarap Elnep sarayynyň aldy tosluş ba deydi. Şirel ya.
0: 2010-njy ýyl 12-nji aýynyňky oda say. 200 000 kilometr mangan neç pul deydi onu mu yolap bir ha?
2: Makul evet koyayım.
0: An 15 ninki Nisan şehidin bir sıvaki ahiren otur seplim de 170 000 mangan neç pul oldu deydi.
2: Aldı dikilen bağlap oldu bir anlıyı değil mi?
0: Meyle. Şöfelen kulonza. Kruz. Şöfelen kruzu işkimi o yetti o yetmek.
2: Ma veni fuu da bizim koyan anlıkçımız.
0: Ne yaptı?
2: Onda bir uçurun evet bu dostlar var. İbret bulsun, hem de hava ısıp, temperatura örüləb, keçmiş optimobiliyyə deyip, sırqı çıxıb, tamak yiyib, bəzilmiş sorunlardan qayıtıb optimobiliyyə edimigən bulsanlar, yəni praus optimobiliyyə edimigən bulsanlar. Araq içib optimobiliyyə deyip, yalqız özünlər bilərlik etməkdir, ailənlərdikilə bilən, yolda gitib atqallar bilən, nurğun adəmlər bilən çetişlik qıba, nurğun kişilərin hayatı xəvib ip gildi. Çünki bunda deyişimdiki səbəb axşam, saat 4-də Yöcünge Tinçliq Cənubi yolu kesişkən yol yığızdaki məlum bir kavapxanda aşında sorundan yerip optimobil aydab aşiyat bir taraf kılınganla ba şun özünlərin hayat deyib mal mülükü başqalarının hayat mal mülükü bilə oynışdıq aşına qımmağan bolsaňlar nait səgek bolğan bolsaňlar araq içib optimobil aydaşkı nisbətən hərgiz bunda bir təvəkkül qımmağan bolsaňlar deydi cümə
0: şu andın av Bir yerde dolu oturup uğruşma alacağım ha. Ötken bir yerde basam. Ilağınla özüra özlerindeki nimbo oğullarını bilmeyi uğruşup. Mandak barmağının ki asıdaki mayadaki şaplak vurdu. Şaplakla son ektir bak o şaplakla asıdaki son ek. Aşınık ki ma çinçilak parmağının ki son ekini oturdu işe kıp sundur gitti.
2: Onda.
0: Ilağınla birbirisini şaplakla çıp uğruşup ki. Küleydi ise teki nimbo diye desem. Hu deyip güldü, oy ne oldu desem. Tünü gün ağın evle otağın dedi. He desem. Ah ne bu oğunumuz ne bilmeyemiz dedi. Şu gepten gep çıkıp özlere uğruş boyun yaptı değil mi ula? Sonra eğitse ula mı tam birbirisi kürüp, külüşüp birbirisi karıp. Seni kaç sende kaç şaplak uğruptum hep. Seni kaç şaplak uğruptum dedi baştak.
2: Dakım valla.
0: Oyna uğruş boyun aydı kalan mı baki kara?
2: Şaş valla.
0: Ben küldüm iş kılıp ulanı gibi ağlap.
2: Şunu oğlan ama garip aile ama koşulun ya da rağın ki ama güzel hayatına uçuruyor cuma.
1: Şuma 10 yılın ki o da seyretti bu makinesi 20 bin 20 şuma buldu. Ağabey şuma 17 yılın ki şeyhine kulu uzdaktı. Buna bağlı 30 bin koyup tanıla siz babu kata. Ben ayağımı kundak fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, fiyatı, f

0: etmez. Kunda suyunun etmesin zulda şükürün çok ay. Kunda suyunu da gel kapınız. Öz çiçeklikin içki boşun yaman şahrin mevkekler narsın tüven.
1: Fido. Hem de Fido ile imkine hatim ya.
0: 2018'den 10. yılda
1: maaşım çıdı.
0: Kunda suyu çatmış o 40 bin koy. 30 yaşında 40 bin alakım bulu. 2010 yılından mesela Fido adepte 13 bin koy boş buldu. Anamike 2019'dan Cielba adepte 2 bin yıl kıylı kostalsa 80 bin koy.
1: Siz hazır o yüzünüz güçlemeseyiz onu söylediğiniz güçlemeseyiz tapkan pulunuzu düşürüp alsanız buldum ha şimdi kendi cümle.
0: 2010 yılından 2010'dan kemere ödette 15 manın
1: çok ama amaçına
0: hoş küçük 2016'dan 2000'lik siyarını ödette kanunluk dedi var.
1: He.
0: Bu 50 bin atrafı da. 2016'dan 200'ün ödette 200'ün 50 bin kız.
1: Ama o 45 çıkmaşallah 40 kaldı mı siz yollu mayro şengi?
2: Evet ettim hem mi evet ettim.
1: Çok mu yollu mayro?
0: Ama onun zamanki o da seyrette bu maçın şu 20 bin 22 bin buldu. Ağabey 2 bin o yöntemin ki şeyden kuluz dertte. Bunun bazı 30 bin kadar tanılık biz bu kadar.
1: Ama 170 bin numara 2015 ninki Nisan şu ayıydı bir sıvı kemanı bir bağlı bitti. 2023 ninki Çangan Lida 150 bin numara kavşaydı bu mukarın. Lamanda odun bir sıvı ke 16 ninki 125 bin numara kan.
2: Abi hadi tan diyem aydın bir sıvı.
1: He o maşallah bak ya.
2: Bunun bir etki.
1: Karapakan basınız he.
2: Garbayla mı koşlanıyordur aman diken uçur ne güzel ayet evet. Cuma rahmet sizge.
1: Örümcü diyeyim batsam şundak mı dep ketti ma uşurcan. Tepsili şenir koç nim buldu o dep. O da yolu görüp kalsam kattık tola etme. Dedi. Ama eyle vakti top kaldı eyle hem şenir koyalı. Acayip.
2: Dada pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
3: Donat kudun emdaldım. Sel tokuzup şikine.
2: Dada emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmek yanılı soğukluk çay o.
3: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Оңлаватқаныңа 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Менің аптымы білім программысы.
0: Программамыздың чоғы қадырлы қаңылушылар. Хотан шәрі Қарқашулы әлік бәшін нұмырғы жарашқан бәрекет ашлық майзауыты алай тәліп қыған. Мұкапат ва беріміз сәл тұрып бәрекет ашлық майзауытының ке. Үрім шәрі Шенхуа жәніп үйліғы жарашқан шақсат иғыз бошылған бұла туристе алай тәліп қыған. Тірік ва тірт тұғылырдың базағы саған тірт қалқыра суады чәкі шеркеті программамызды алай тәліп қыған. Яны программамызды Арман қуат талқаларын ішіліп шықаған Арман емеклік чәкі шеркеті алай да тәліп қыған.
1: Şunlarla yani karsak Yasıncan'da var yaptım o bulbaki. Şikime 16'niki
0: ha? He.
1: Şikime 16'niki kisenden bir sıbaki.
0: Kisen.
1: Muşun bir bağla pesedeydi. Cuma evet koyduk. Dongçuan yolları koşulmuş. Ravan diye uçurun. Rişti kız evet tuttu. Cuma siz Feydo ayıtsanız şopur orunduğundan başka hem orunduğundan iyiversanız bula uçurcan. Dep ma lauta sizin için de dep tut. Anan iki ma Ahmet Can siz hayı tepsiyle çüşendirip koymak için boğandınız ma o sancıdı.
0: Tötüştüm.
1: Zadı kilim mi şey gedip.
0: Acayip bir cahil adam kesin cuma Ahmet Can siz. Bu tedirgin imtihanı sancı diye yırak olmuşsa ürümçüden kıran. Ma köçap tuzların bardağı yer tutsa o.
1: Ya manda bir kolaysızlık yerleri bağ hem de demek çoğunca.
0: Mesela çövgen soğuğu berip, o arşivimizin yötkep ekilip, onun adın tedirgin imtihanını berip. Kıpoğuç boğarlıkta. Ay sancı da imtihanı kiliş berip la maşadı bir vit pravonsu yan çoğunsu sep yandırıp bir kesiniz bulmam da.
1: Aşına bir yerleri bağ hem de ma o arşivlarınız.
0: Eğer zat yetkemezsiniz, çöven soğuk verin, maturlu katlaş bastılarının başka bir sorunu verin.
1: Yetkemezsiniz
0: oldu. Ulan bayağı bastınız oldu. Anda ulan mektepli alakalı şey yap, anda uçurunuz bayağı bir yetkep bunlar veririz.
1: Şuna ulan ama 2023'ündeki Çağın Lida 1'de 5, Banga Musabısı 36 min. Şunu bir bağla pesedeydi. Cuma bunu mu evet koygan bulduk he. Kemri'den bir sıvake. Şunu mu bir bağla pegen bulsa de. Evet koyduk he. Ekbercan dağısı. Helce kaptı mobilla kit kaldı ya sizge.
0: Aşın bağlı anam sen.
1: He bir bağlı etsiniz.
0: Aşın şu tanına numar lazım bugün. He 138. 138 4 tane 9 01 42. Ekbercan da sizin numaranızı evet koysanız bu bugün. Hazır oldu. Tursunca alamaydı ya numarını. He.
1: Kemri Kayı şu önce ki yaptım o bunu evet ettik çünkü şu pek evet ettik. Dalsa bir ustam bir bahala besun. Ondan bununla tez he ama numarını sorup diken de he.
0: Evet ettik dedik hazır alamaydı daha nimdik he.
1: Hazır telefon eliysel kolay isken. Dostunca ustamga şu an hem de.
0: Maul, Jiguan maşından bir sıvak ya, Luhu'nun Jiguan kecime bu, Luhu Jiguan daydı o. Luhu Jiguan diyor.
1: Hazır kolonunu bana bir adet isim koyan anlık üçümüz için Doktor Khan ambulatoriya taraf işi gibi lan. Şimdi Cenobi yol taraftaki işi gide maşallah acayip köp tostuş eğer. Bu yerde turgan şoprlığa ait hürmet bildirgen bulsanla, medet ilhamlan verip koygan bulsanla, devamlık aşağıdım için de tızılıp tursun de. Şıklıp açığınız kepte yolunu tosap tarayıp onda turuğağını ha. Buldu biz bir inkas kılaylıkça şu bir tertip sağsın aşık hoşunu yine.
0: Aa Ekbercan ben umurunu eve tuttu. Hazır. Bayam kı. Hemen bayam hem de telefon numarını sorgan alıcı biz.
1: İşkimin 12. yıllık işkin çaylat feydu. Kızılran, kolkot, müşün bir bağla pesadaydı. İşkimin 27'ndeki biyadi çimpılastın bir sıvake. Meçbullah etrafı da çıkaha dep ma alım can. Sizden aptımı bulunuz mu evet koyduk çoğu bir bahala besin he? Dağsa, Ekbercan bahalı o da mı aldı?
0: Anlayla anlayla.
1: Anlayla
0: he? Köp rahmet cümleki meslek digen bunda kumandı. Onda digen bilen kıran bekadı meka vaktinizi ısırap kumman, zehrinizi ısırap kumman. İmtihanını bir yeri bulan tükütüp kaydık ilan dep bunda digen değil mi sizge? Yaxşı gel kısmı anlamayın.
2: Güzel güzel ay. Kalendarınızın zulümden bağla verin.
0: Kalendarınızın ki biz ne? Bağla verip siz 2013'ün ki. Yeni bir iki, dörtüncü ay. Yeni bir dörtüncü ay.
1: Bırak kıvetmediniz mi o maşını?
0: Ya yeni bir yer mi yedin ki bırak oldu. Bırak oldu.
1: Onu hem tohtup koydunuz.
0: Mağa musabısı 170 netçi man.
1: Onu bunu tosup yolunu tohtup yapsız mı?
0: 170 netçi man. 175 mi? Açtın mı? Hem kısım oldu. Ulan kızık gideyim mi? Yok on. Şensi Kuba maçının ekrimi de koronu çıge. Emine takşıdı onunla. Kıran bile ekirse oldu onu.
1: Kusma var yolun. Kalayım ka maşın toktu.
0: Yüzünü de çoğun çağla kaldı mı oğlum? Açıcımını getir.
1: Mehmet çabuk çürüyor.
0: Yürtkep emeğitim sizin yüzünüzü koydum değil mi? Değil mi?
1: Ürümçüden Şihanzı Karapmağın tez süratik yolları var dedi Mehmet Can. Ne makul buldu rahmet. Şirali'ne uçuyor akarsak yeti davan Canobi yolu yolları var. Yankı yolum yolları var deyip uçur verip duyucu mu? Şirali rahmet ha?
2: Yatırca radyonun sosyalı şu 40-50 ile 50-60 bin atıratıra şu ayrı şoktan kadar. Mezerfiyat, güven, şençilik, bizlerin bulup kanunluk mesajdan bu bir yeri Allah kekana buldu. Dokumumuzda tokmağın maşinlerin asas kılıp katımız. Tokmağın Arlas Rivel, tokmağın Arlas Karolla, tokmağın Arlas Nisanik Eipover, tokmağın Arlas Honda Çanyu. Yenpay degendeki üçki bursun ayetim kenarı boğan, silahım tırgı üç motenden may köydürdüğün yapın marxistirike bazın ayetim muhafız hakim nasıllar da. Bizden ornumuz ürümke mücven sonku işbiz bol. Makin bazırda kert attın bilirimizi körpe sonane, bahalarını bir bilir, başlarını gönen silistirik, kert sonane çempionumuzdan ümit kılınır.
0: Bak, bak katılıp kaldın mı bu?
2: Şükümümüz gemiyetinden diğerde çempionat yaptı, mamaşını bağladığa mesela hazırlık gerekli.
0: Hee, ahir atın çıktınız ya, özen gidin bir çüşersiniz ondaki o. Ben desem onu mayısayız.
1: Ekeli kespi şunun da ondan bağlayıp, hem de mi sizin maktaydı gen yeri kagen tok? Maktaylı da tuğan tok tak, biz aşınan temsilip tuğan ha.
0: Hazır işgı, valla pek yakışı cuma hey.
1: Haa, samimi, samimi.
0: Hee.
1: Sizin başı samimi kıytıp da.
0: Hazır Tursun Can gel kıttı. Ekber bulamadı mı? Hem de bana yollanın cuma bol diye. Ben az düştük aramı
1: çıktım. Ya, onda bu mu diye, şu Tursun Can'dan çıkanını bilip aldı. Bülüv ağan deyin ki yıllamı şu rahat veres Ekber Can. Tursun Can'ı ihtiyadınız he?
0: Ondan sonra yollaydı.
1: Kılanmayma, itemeyme dep mi?
0: O işkim on 27'de dep yollap da 27. yılına bomba satıp. Ay yılsanın hata yolu sen kandan bilme dep yollap da 27'de dep yollap duras doğru.
1: Ay bu işkim on 27'de dep yollap yerip sizler kuras. Kanda hakkınız da bu.
0: Ben a Ekber Güvey'e maşallah hamısın.
1: Bu Alimcan çıkmış, korulduk Alimcan aşına bağlı peyin değil mi bana? Evet, tuttu cümle mi şimdi?
0: Korulduk Alim.
1: He, korulduk Alimcan. Şikiman 27 bir yada için plas kan çıplı çıkılıyor dedim ben. Gel kılın Alimcan.
0: Korulduk ya, Niyaz'la aşına yollap koydu. Bu Alimcan'la onda yolumaydı o. Korulduk Niyaz yollap koyan bolsa doğru düşündü tokam da ne? Kan akıp kaldı.
1: Mucu bir kadın gep anlattınız şu Ekber Canlı. Siz mi şimdi yollap koyup?
0: Atın çıtın, özen gidin çıtın da yapıp.
1: Heee, bir kadın. At minip uçup git otka ademini çürüp et tıkla.
0: Tosun Can'a yollap koyduk hamsı. Cigvan aşkıma 24'ten gücüme hamsı. Bollu içtik.
2: Şimdi 18'den şimdi limonatçı maçından baza basa pasa 30 malı 35 malı atardım.
0: 30 malı 35 malı atacak şimdi enikki. Makle.
1: Şunun olan...
0: Şükümün 16'ninki CRV'den birisi var ki 150 bin kilometr mağa, maşının kanalı gaz var. Şükürün öllüge, neçbil oldu dedi. Ocudu yol haberi ma, el kaynaklığına aldıdık yollar avan dedi.
1: Anı uçu orakırsa Şükün Doktor Han'ın keyni maşın kua nenli o taraf pekte usulup gitti dedi cümü. Şükümün 16'ninki CRV'den birisi var ki ne? Kaç 150 bin kilometr mağa, kanalı gaz var maşında. Muşun bir bahala pegen bolsa deydi cümü.
0: Şükün Doktor Han'ın ki keyni, Şim Ufan Allah'ı tarafla yolladı. Yenilam tosluş bakken, Turguncan Mehmet tuttu bu.
1: Tünügüm o Şinşin, Berket Unzaat'ın mukabatını beğen tünügün.
0: Bedi ko.
1: Nekleştir o halde, mulazimet yaman yakışken cümü, hoşu kaldım sizlerden. Rahmet
0: yakşı, yakşı.
1: Uçurulan yollab da hazır.
0: Bek yakşı.
2: Şükün olmasın ki, siyafi yaptı, kanalı sevdiler şükürün. Bu 50 bin atrakı bol kıldı o kadar bahsede. Şükün 18 bin şenliğe limdun yaptı. Bu maçın şu 30 bin, 35 bin atı bol kıldı. Şükün 13'ünün kızılıran kolkot çocuğu yaptı. Bu 10 bin koy, 11 bin koy atrakı bol kıldı.
1: Ay bu Tursun Can. Depe sana olmamdı, ben çüştü, yettim. Dep.
0: Yeni bir Tursun Can mı?
1: Yo, yeni bir Tursun Can.
0: Özünüzü itip yan ondak neyse yok hazır.
1: Hazır sırtladım tapkıl bulmam dike.
0: He, ondak neyse yok. Yok. Özünüzü itip yan.
1: Bek, çık, yap gitmeydi onu.
0: Şekerden ve ilip bırak öyle, ondan ikin.
1: Koyum kuyruk may.
0: Kuyruk may arlaştırsız onun ka, ondan ikin.
1: Onun azra ak şeker, kar şeker, lakıl
0: kadın. Mantının ki ciltisinden ilip, hani özünüzü tüküp, özünüzü pişirip ya.
1: Miğiz kuşsız, onun ançı mınçı.
0: Hazır, neminin cedilini kınan bildonluğa kı deme ağa gebildin. Aşta cedil akı gitti, ne et satırdı.
1: Onun üstü gitti, azırak onu... Peter akıp koysan zınmaydı onun hemirini.
0: Peter, emes mi?
1: Peter kınmaydı
0: onu. Heee. Vaqt yoldir qo'shilishda shunchalik ravonki degan uchurni rishta evatibdi. Rahmat rishta. Ega uchurunuzga.
1: Tursun jastan bağlı.
2: Tursun 24-ci nöqtə Cibanatda maşından bazarda satır 168 170 min satıram.
0: Ha vaqt.
2: 2012-ci Fiza Qızıranı Kolkata'da 10 min satıram. 2016-ci Çarlı Şirinler Cazlar 160 min manatta maşından bazarda satır 45 min satıram. 2018-ci Şenli Limonatta maşından bazarda satır 30 min 35 min satıram.
0: Tesla var mı dedi Tesla? Tesla var mı dedi o?
1: Bu da ekle ama Tursun Can Sultan aşında Tesla.
0: Tesla bağım da sonra falan yola koydum.
1: Vakti olur koşulun işte şünçilik ravanken de rişte hazır şuna uçur bir yerip de rahmet siz gelci mi?
0: Rişte. He. 2023'nin ki Çangan Leyda 1'de 5'lik makamı sapsıya 36 mı?
1: Makul bu ne? Evet detaylı ya Tursun Can Sultan evet ettik bunu acaba. Gel kıldı ya
2: Tesla bağımı da tuttu bizde hazırcı yok.
0: Yok.
1: Hazırcı yok ki hazırcı yok.
0: Bundan iki yine uçurup kalsa değdi. Nasıl bir tezken o maşınların ki çoğu.
1: Şu Nissan T'de kandıgarak maşına, muş maşını alay degen aile kişiltildi kanka. Çıdamçallıkı yakşı mı, mesat beygen bulsanla. Tursuncan depes bu meyli de T'de ana ayıtı puhta. Çıdamçan aile kişiltişki maskeldi kan bir maşına. Böyle Tursuncan ustam bu mevet koyduk. Tursuncan ustamın ağızını mı anlan hemse cümü.
0: Şikimin 20'nin ki bağıma sen şeydin bir sıvakya Tursuncan. Onu mevet koyduk cümü.
1: Andi Ahet efendim bir ağızlık yakıp ki anlayı teyle.
2: He. Örmen şu burada yok öyle. Benim aşk küçük bir yaşadığım işte sancı. Nesancı'nın piyaz bina sevgiler. Yol asas etrafına am sıkacak dolduğa batırıp da.
0: Oy, yolla
2: val kılıp bir kettir hazır.
0: Şöylemez mi? Bugün belki sıkıp kettir o da.
1: Bugün size sancı karsak mı 24'ten 37 yıl siyah gradus kıça edip du.
0: Sancı namı sıkıya. Zidon kod ahıranda hiç pul bulardı 130 manı mangan kiysen deydi he. Sancı'nın belki sıkken.
1: Şuna oğlan Allah'ın iki aptımı bile bir adi.
0: Tan.
1: Tan.
0: DMI.
1: DMI. Evet evet Türkçü mü? Yasıncan 2 şikimi 16'nın ki.
0: Kiysen ki.
1: Kiysen'den birisi var ki. Manı mı evet evet dur.
0: Arşan şarkı yolur yollar ravanken.

0: Менин көз алдымга иш кандай тамак экенби, жума тасвирлеген алардын көзүм экенби, анын алды силердин тыллыгын болсо.
1: Сиз
0: унуду артык тасвирлеп бере алмайт экен уну.
1: Сиз азыраак дөт ашырали. Өзү десе ачык келмейт акча, биз мына деп койсок мен дөт деп каплай кетет акча эле, э?
0: Я билет өзү. Отанды жолу сүрөйм, Бараба жолдору кез хандын алдыдан Гүлбакы меңишта машинала бекчек. Тосылыш эгер курулуш кылыш себебинен дейт э, Нижат такси.
1: Өзүнүн дөтлүгүн билген адам дөт болмайды.
0: Шу.
1: О дөтлүгүн билиш үчүн ошонго акыл кете турган турса, ургула өзүнүн кандайлыгын билеме, ашынанга. Жүргөн ишлер
2: бар. Курчунун жок бир сиздин пайдалы. Чыккан машинаны азама берип, радионун тоса, мен авылга амыят кылып келип чыкты турганда берме машина келди ана. Биринчи топкаса чыкма, 20 жылны тосканган тосма арлас билен. Жаңы мутка, жаңы кат машина пакет кирмишрам. Tek parçız, acayip parçız. 55 bin koy. Yeni unutur ki 55 bin koy ayrıca ona. Yeni bir top fazla 2 bin. 23 bin de notu atılmıyor. Nissan Marks'ın ki ilk power maçına 71 bin koy ayrıca ona.
0: Parke.
2: Birisi ilk power, birisi
0: yürün.
2: Bu şu 6 numara ayından 3 lira özgülerine bazırlığı halka tek durumuna. Radyo anonsosla.
0: Başka bir şeylerle. Başka
2: bir şeylerle. Hem de tek şükür çikolatı. Tuluk da.
0: О ипор болуп кетмиш эч болгону. Хам яң э, хам ипор.
1: Муну устуган ма сүпэт у булага нисбетен хамда өзүгө бир зор ишенч булгачка шунда кынайт демейсиз иш кеним ушлап туруп кеп атат го азыр э, Экбержан.
0: Турсун жамбы аңлабады да, сас сатмам дейт да.
3: 2016-дан чейин сатсам ажынан базарлар топ калса 25 мин кадр адам. Шума 23-кө диади тандыктан ажынан базарлар топ калса 780 мин кадр адам. Şimdi 22'ye çağın lider deptan başından baza basıp kalsa 35'ten 40 atıramı. Şimdi 20'ye bulma tenisi deptan kalsa 115'ten 120 atıramı. Sesle bağımı deptan bizde arası yok.
0: Makhile buldu.
3: İnsan tiden başına kanarak deptan. Yakşı maşına, maşarı fiyatını tüven. Dipa kısımdaki yumuşak, oyrunduklarının saatte pişki bozuk azalışında yoksa bir aylık çıldan az, masıldan maşına. Dağısın bek zıkırınız, alır o maşılama yanıtıyor, tıklat etti.
0: Yakşı maşına deydi,
1: he? Tursunca ustam karollar, uyfan bağımken sorap yakınla 70-80 bin koyu atırapı da deydi. Evet koyduk çımı, sucu yoldu maşallah köp, lekin tosulmaptı deydi Abdusalam can. Rahmet sizge.
0: Hoten yol haberi, hoten çağırdın ma hoten nahiye, keyfaçı arlığıdaki yollarına ait ravan ki erge avuçunu şin şin evet tuttu.
1: Ma süret, cuan şu uçilgi bir gəqtke, oraya akvan depe sağlama üşkürlük de. Bugün hava uçuk, 23'den 35, et hava uçuk bulup keyin bulutlunudu, 22'den 32, Muşay'ın 13. gün hava bulutluk, 21'den 30 ilsiye gradus kucay. 3 gün müşünde hava uladık ya hava rayı.
0: Şu. Kızınca.
3: Karolar uyfan bağımına 780 manda diler. Karolar uyfan azı şey yok. Funlan da var. Tokmaylık funlan da var. 23'deki var. 25 manda var. 23'deki anlısı 98 bin kadar daha çekildi.
1: Nur Julien ho 23'den bak ya cümü. Anladığınız sakçan he. 23'den bak. 80 bin koy atrapıda bir yerimizden de.
0: 90 ne cümü dedi.
1: 80-90 manda değil. Başına dedi o.
0: Dağın kaytanaymış.
3: Karolar uyfan bağımına 780 manda diler. Karolar uyfan azı şey yok. Funlan da var. Tokmaylık funlan da var. 23'deki var. 25 man var. 23'deki ne anlısı 98 bin kadar daha çekildi.
1: 98 manda. Şuna da yaptı.
3: 780 bin kadar. 70 manı üstüde maylık kildi. 23'deki 23'deki 75 man atrabı da maylık kildi. Uyfan için.
0: Makul oldu.
1: Makul makul.
0: Ekber Tursunca yok vaktim bayım satın başını da.
2: 70-80 bin atırapı da korolar Rüyfan da bu kuranlı oturmaz. 70-80 bin koha Tokmay Arlaş Rüyfan kendine kaldı. Edigil oğada takız bilirimdir ne deyler ise. Mesela sorun maçıyla mesela çıkmanın zikirmiş gündüzü de 80'lerdeki anlattım böyle çıkmanın zikirmiş ki anlattı bunu. Bazarlar bu vakti çıkmanın zikirmiş tane bazı zikirmiş gündüzü yok. Zikirmiş 3 bin bazar bağlı da 100 bin koy bu vakti atırapı. 100 bin atırapı Tokmaylarını iken. Maylarını seçilersin zaten o seçilersin. Amma atam bu dəqiqə də qalsanız bizim dükanla 2023 manba 100 manlan boz buldu. 2025 manba 118 man boz buldu. Yani palkı, süpət, oxşasyonu, kapalet, tüpün qalı sıralı, təpbir pul, mutlaqdın nartı az, bir şey, 30 man manlı, bir 16 man manlı.
0: O maşindeki baba maşindesini okumaydan gəp de bu.
1: 98 man igen to.
0: Şu.
1: 100 man dedi o.
0: Yeni Tursuncan da sana olam değil mi? Aşağı kaldı ya.
1: Biz hatalaştık mı ya? Okşaş bir maşin dedi.

0: Oy tağın şıksı bizim bilen de. Şıkılıp kazın oldu işten katiye nezler. Şıkılıp 98 mon 100 mon da azan da. He?
1: Şuna oğlan. 98 mon 2000 koy paraklanmam da.
0: Şu amas mı?
1: Şunda oğludu adette. Şıkıya doğan dike gepriye dişeme kaldı. Ülgüremez Allah da.
0: Ay kunduz muçur yıllap da bayam neyim tamahman kipin değişken tanıla. Depeme onu bek diyeyim kılıp. O aşı nimke onu baz aldı yok hem de onu ödeyip etmiş ço. Kays açkandı bağ depek sonra petken teş onu yok uzun
1: zil. Bizim muçur tıpah mı da konu?
0: Şu.
1: Yok ona tamah yok. Ben 174 anlap geldim desin. İş küşümanımında düşermeyim ben moment.
0: Kegen dikin çevemdim ben yine depeme.
1: İkberci aşına dedim. Baza bağısım aşına değmez. Kegendik andıma 174 anlap geldim de güçlü olsa ben de aşağı akın çürü gitme edip şimdi dedi.
0: Birden kalınız ya?
1: He?
0: Birden de?
1: Doğru o dediğinde mi?
0: Doğru mu ya?
1: He, Ekber canım
0: hıcılık olmayınca. Bombu seni bağ seni ayın çürdüğün
1: gel doğru. He, Tursun Cavustam uya büye kit kalan çağda eskat edik ya. O da dediğim mi?
0: He, o boş orası. Ama Suyu'dun bir sıvakken. 2021'ninki Suyu. Dede Honda Suyu 2021'ninki izbevet bireyle. Geçeyle olmadı. 2021'ninki Suyu Honda Hangi bir etrafı da buldu bir bağlı peygam bolsa dedi Tursuncan. Bir bağlıydı o. Ben de bir maşın batıya setip çıkırıversen buldu.
1: Suyu şıttığında kandaş yazı yakılımız da hazırın ozı bir rakımın evettin ha bizge.
0: Bir nevesiniz bir
1: Arvayma kaytudun. Samak kısınızda buldu.
0: Ondan sonra Tursunca 2021'ninki bir suyu varken bu maç andım abi yeni bir anlatımızdaki bir maşınısı varken satmak için bu anlatımız. İsminiz ya, telefon numarı ne? Adam maşınınki tipi ne?
1: Ay
0: kayada andım bu maşını. Kayada maşını. İnanarak tepem misiniz? Onu onda bağlı olamaydı ki acaba?
1: Çidaven yolları deşçiyat ravanken cuma hazır depma. Tursuncan şuna uçur yollaptı cuma.
0: Çidava yolları yolları var.
1: Molu yıkıran aptalları hazır basam almıştıralayım ben mi dep. Çüştü demalamdı dep. Çüştü.
0: İşte
1: adam ba.
0: Ba dem almaydı. 13 5 9 75 75 telefon kılığa.
1: He, telefon kılıp birin ha.
0: 13 5 tane 9 75 75. Aşk numarı şu.
1: Onun başka hem de var çüştün ki.
0: Biz ay bir az görüşürüz
1: ya. Biraz görüşüş ba.
0: Saat 4:30'da.
1: He, 4:20'da.
0: Baş 4:20'de 5:20 çıkacak kısa. Bula.
1: He, işte 4:20'den 5:20 kaç. Andan aşu bir az görüş kirişini unutup kalmalar. Şu vakitte andan mukabatla bağ taktımız degendek.
0: Ama İbrahim'de bir balı var aşk. Dehşet kızık yakılıcı mı?
1: Aşağı mı?
0: Ya aşağı çok oldu yıkırıldı çok. Daha kızık yakıldı.
1: Şu anda bana soraydıgan suallar anla bulsa ya ki olmasa. Tayarlık kaç dursan la 4:20'den 5:20 kaç.
0: Kızı sual sorancı mı? Dehşet kızık yakıldı.
2: Bir yetti step yol savrema şaptulluk. Görüp revan kene.
0: Öyle kaldık evet biz. Bir az görüş kısak müşkü baltağın balçı.
1: Ha doğru.
0: He.
1: He. Bu Malik'in köz aldım da.
0: Hem de görsüz. İşinin kızığını hem de görsüz de.
1: Daha az görüşürüz. Şu an
2: 22 konuda suyu yoksa 60-65 milyon katrafı.
0: Makul.
1: Ma sıktı içimden top kaynap gitti. Bek usudum top kaynap müştap da. De be o top kaynap ısıp gitken bulsanız tamahını yiyseniz teğe musak etmem siz. Tursuncan. Tamahı hiç ukam siz. Tursuncan. Ma hava ısıp gitken vakitte. Sen usuzluklan köprek içinle. Andan bek soğuk neslen cık içi olmanla.
0: İşken sıra usaysın.
1: Evet, işine oldu.
0: Usuzluğunu kandırdığın nesle buldu canım da karsana.
1: Yılman. Yılman kaynak su içsen la buldu, yılman kaynak su.
0: Ya kızı karca edemle püf de püylep içse ya.
1: Ben kızık nama içip tələp içeksinin tək kuzup yedi. Şerbet top yügenden aşı nikımamdı. Yılman kaynak su içmemdi.
0: Usta kaynak Yılman, Yılman bu git bakan sır, Yılman
1: depsiz mi? Ay tol, terlep ülkesin bulmaydı mı yazda? Şuna olan şendey, ilan tıradın birisi bak ya, 2023 ayının kiydeydi. Cuma manı mı bir bahala pes edip dursun canı ustam? Evet koyduk he.
0: 2023'nin ki keks üçtüm birisi var diye bahala peken bosa deydi. Bunu mu yollap koyduk?
1: 2015'nin ki Langdon'dan birisi var depti mu?
0: Langdon'dan birisi bak
1: ya. Langdon'dan birisi bak ya, manı mı evet koyduk cuma bir bahala pes edip ustam. Hacanlık 2015'ninki kişkinin birisi bak gelmiş. Şunun bir bağla pese Tursunca ustam deydi. Bunu mu evet koyaylı. Muradilcan nim ha rahmet de. Ne doğru. Mouse zulur shitting update'ın çürüşünü oylayıp atkan dostlar alıp kalsanlar bir rakamını yollasanlar hazırına özlemiş bir işin kılım. Bir orvima qaytdı da şun savma qıb düşürüwasanlar buldu
0: tərtib boyunca. 15 ninki içki diyetlik vadadan birisi var ekan. Yekendim qoşeyriq dep yazıb akadım. Yeken qoşeyriq hesdən şəhərçi qarıb yığışda. Maşallah bir qədər köp olsun şəhval yox dedi. Qumuldum mən qoşeyriq.
1: Qoşeyriq dep biləməyim mən. Ba çoxum çoxum ba. Bolmay o.
0: Qoruldum ba. Qoşeyriq hesdən.
1: Qoşeyriq dep çoxum ba.
0: Qoşeyriq. Maqul, maqul, maqul hazır.
1: Evet qoyduq o.
0: Şunda
2: 15 minki çeşidlikdə məcəmmə bazar baxsa 15-18
0: Keşke ama anlamadım.
2: 2015 yılındaki çeşitlilikte mecburen bazar bazı tutarsa 15-18 bin atıramı.
0: He.
2: 2015 yılındaki çeşitlilikte Bağdat'ta 150'den 160 bin atıramı. 2023 yılındaki çeşitlilikte mecburen bazar bazı tutarsa 60-65 bin atıramı. 2015 yılında şimdi Londra'da 20-25 bin atıramı. 2023 yılındaki ileride 35 bin mandalette mecburen bazar bazı tutarsa 65 bin atıramı. 2022 konuda CEO pasta 60-65 milyon katrabıdır. 780 milyon 70 milyon üstüde maylık kildi. 23 milyon 75 milyon katrabıda maylık kildi.
1: Ama bir anlıkçımızın satıdığı avtomobili bakken cuma 2017'nin ki Dongcan Dongnen Dongnen X7'deydi. Kaşkada bu maşına deyip Allah kılıç numarını kaldırıptı. 150-990 18-831 150-990 18-831 kendi mi?
0: Hayat dağınıklı buludu. Sulu şutini çürüyle kuran. Üstümde karsız Guangbo dep yava.
1: Şoyen'i basa?
0: Ya şu Şoyen'i küçük. Guangbo dep yer var üstümde o karsız. Ay Guangbo diken de basınız da mı da o karsınız. 174-949 katı o ba. Ay sonra 174'ni basınız da. Anca anıklı buldu. Şuna kolaylık.
1: Aşına alınsanız buldu nasıl?
0: Bütün bir öğlen tuş gitti. Ber yollap. Molli girin Abdullah. Ay telefon kılığa Molli girin iki cuma 13-59-75-75 ki telefon kısınız buldu. Cuma. Adın azırak eylem bağını item dağ.
1: Aşına kolaylık.
0: Küçük gül eylem bağı.
1: Dodo pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
0: Doğunat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikin he.
1: Dodo emdi sen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tamak etken de Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzunun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan Tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazarı, top setiş bazarı, parti setiş dükkanları da setiladı.
3: Bir buyruk bilanla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
4: Bir buyruk bilanla tiyatr görüşünü. Öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Tianyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Tianyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
3: Tianyi rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçüsü'nü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, Künleri yakış çüydü. Amivi kölüme küçük. Paydını çıkıp olduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianşan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Adırlık dostlar, anlayabatkanınla minin avtomobilin programı. Programımız ne? Kutan şehri Karkaş yolu 55. numarığı caylaşkan Berkat açlık mayzavut alayı da talep kılgan.
0: Ürümçü şehri, Şinhua Cenab-ı Yolu'yu çalışkan Şahsat İğizboşlu Ambulatoriyesi alayı talep kılgan.
1: Trik ve Trit dağlarına bazı asağın Trit Halkara Suud Çelik Şirketimi alayı da talep kılgan.
0: Programımız yine şu Arman Kuvvet Halkalarını işlep çıkan Arman Yemeklik Çelik Şirketi alayı talep kılgan.

0: Daha sama Tursun Cansu'dan mı?
1: Bağlam yaptım başlılar ne?
0: Yok.
1: Bağlam yaptım.
0: 2019'daki BKU'dan birisi var ki gazlı kızın okul kançı bulağı ola dedi. Müşlandım evet koyduk ya Tursun Cansu'dan bir. Ne kaysanız? Vakit mi az kalmadı?
2: Bu 15'inki kilitli Bağdat'ta 150'den 160 bin satıraktı.
1: 150'den 160 kişi oldu ki 2015'den 2 diyetlik Bağdat.
2: 2015'inki kilitli makinan bazar basıplarsa 15'in 18 bin satıraktı. 2023'ünki kimse alacaksa maçından bazar bazı kalsa 60-65 bin lira atırabildim.
1: Bak o.
2: 2015'ten başı kendi London'a alacaksa 20-25 bin lira atırabildim. 2023'ünki ilerlere 35 bin lira atırabildim. Maçından bazar bazı kalsa 65 bin lira atırabildim.
1: Bağla puttuğa ne? İlerlere ne? 65 bin lira atırabildim oldu ki anlıyorsunuz. Siz anlayamayın kapsayız.
0: Bağla puttu.
1: 65 bin lira atırabildim oldu ki ne?
0: Daha şu yolu yollar havan neydi o Şireli?
1: Oldu rahmet. Nam kulaktan kulağa yetken pulunuzda tecaydığan mulli girinap dolardın silahı tavsiye. Tavsiye.
0: Selyarik yıkılgılık aptomobillerini asra şakı, benzin yıkılgılık aptomobillerini asra şakı kargan kımmet mi uyuşurcan?
1: Selyarik yıkılgılık aptomobillerini asra şakı, benzin asra kımmet.
0: Aşına karaydıkken uygun kişiler çoğumuş. Selyarik yıkılgılık aptomobillerini asra şakı tenerki kımmet yap karaydıkken. Siz mi aşına karamsız?
1: Aşına karayma kımmet.
0: Emeliyet bu karış bütünleri doğru emeske. Çünkü adet kasraçta aptol ve aptol süzgüçün asraç gerek. Selyarik yıkılgılık aptomobil bilen, benzin yıkılgılık aptomobilinin asraç peki ancı çoğamaz. Selyarik yıkılgılık aptomobillerine peki selyarik süzgüç özgü, neosu serpiyatı, DF, DPE.
1: DPF.
0: DPF, yani selyarik dançılarında tutkuş katarlık bir kanç türü artıkken. Fakat siz normal asrap, yakışma işletip, süzgüç özgün patpat almıştırıp dursunuzla ticeşik, tegişlik pulunu ticeb kalalayız ki. Selyarik yıkılgılık aptomobilinin hareketlerinin dürgüç küçük küçülük, mayıs terapiyatı, kaşılık görülüş nispeti töven, çidamçallık küçülük bulup, umumi işletiş tener kançı yok aramız. Eğer uzak müddet selyarik süzgüçünü almıştırmadan da, neosu işletmeyen de aptomobilini kopalaydıgen de. May pompisi, may pürküşeğizi, keyin ki bir taraf kılıç sistemimiz buzulup kesse, Remote taqi haqiqatan benzin yiqilgulik avtomobildan ko'p yuqurib ketdi kechmi? Shuna ishlab bo'ldik ekan.
1: Ma'qul. Ha.
0: Onda 2017-niki selning motor dungdan qancha pullar atrofida bo'ladi deb tursin jon ustam.
1: Choy etgan, ha?
0: Ha.
1: Choy etdi.
2: 2019-dan bekka yo'q qolsa 25 ming 30 ming atrofida.
0: A selning choy etdan bir bahola bersangiz tursin jon ustam, ha?
1: Anıma 2014 nömbir Lanya vaka, 2016 nömbir Şöyü maşından birisi vaken. Andın...
0: İnçüen yoldun Beijing'in Allu tarafka şarak harip yönüşte tosluş vaken dostlar. Cinyi yoldun Minhua Kocisi Şimal Canop yönüşte mi tosluş vaken.
1: İşkimi oyatına üçtünelik Pajero'nun birisi vaken bunu mevcut ettik çoğuma.
2: Yeter mi? 2017'deki Pajero odası maşına bazar bası kalsa 55'te 60 bin lira atıra
1: bu 3 minut vakti var diyorsun, nimanca aldıraydı kanka o? Pajero'nun
2: 2017'deki Pajero odası maşına bazar bası kalsa 55'te 60 bin lira atıra
1: 55'te 60 bin lira atıra bu da ya.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar azdı bizi
3: hemen. Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğa lıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işlep çıkırılgan.
5: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduyken de.
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidim.
5: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı Alahide talep kılgan.
7: Akı, avtomobilimin asırtay digen.
5: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı bari. Bahası muhabbak mülazimet etraflık Fokus Sılıklaşmayları halık soğutsa katlaştırılgan.
7: Aşındak yakşı bası hazırlı bari.
5: Caylı adın vakaletçi akırdı.
8: Yollarımızda bize...

0: Kaç 174 yollarımız rava.
1: Yollarımızda, biz Hemra programımızı. Biz Hemra programımızı.
2: Qadirli do'stlar, tushligingizga xayrli bo'lsin. Shinjong radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnas san'at radiosining tushlik yo'llaringizda biz Zamra programmamizni boshlab ketdik. Yoqtirmoqlaringiz sizlar. Riyosatchi do'stlar, Adil janob bilan sizlarga o'tib salomlar ketdik.
3: Sevimli radio anlıqçı dostlar, tüşlük katlaştığın köngüllük dəmdirde səpirinizi köngüllük davamlaştırışını, programımızı katlaşıp uçurladığını paylanıp, köngüllük məzmunlarını anlap, arğalıqınızı kızıgın keypiyat kutolgan məzmunlarımız ilan tüketkiniz, bəmi? Qadı mərhəmət, riyazatçı dostlarla Qunduz Aytır dediniz, ləyik salam.
2: Arşanımız.

0: Valla bek cügürüp ütüdü,
1: Dobre,
0: bek
1: dobre.
0: piştik ütüdü. Bek astı mangaylı dostlar. Cuma maşı yok gidip süretini aşırıp bek şehir için onda mangmangla dostlar. Hadi sizin kaç bilen kirpik ne ağırlığı da ayet digen. Gün mü de oylumga yerden çıkıp kalıdı.
1: Aha çamba.
2: İnanınım Maduzan sanın konuza, inaşasınıza gözün güzel olsa yol havri. Benim Mayıs Hancı'dan. Udul niye baş, bakan çeşitli yolla asasiyet paravan. Bakanın avancı çok çeşitli.
1: Yani bu.
2: Ama üçüncülük bulduk o. Tutlan, nüzge ıslıkla bu.
1: Dikir rast ıslıkla. Bıraklı yazık ettici mi? Şunun da ıslıkla bu. Çillan otuğaş, anlavatkan Emetcan. Emetcan rahmet sizge. Yusuf 1074.
3: Bir yetiri tuttum, damlı kıyafetçimizin adı çakın Zeyre kanalına yakın.
0: Bir akşam seyir. Yeni bulu da.
1: Bir şansı tuşu etken yoruk, bir nesi tosudum Adilcan. 200, yoğun, bir nesi tosudum. Şike metter, ço.
0: Sılı, şittin, ep detalını kandar çürümüz demiş. Bir rakamını yollasınız mı şeyge, salonga, veşinga? Arvi makilu da, aşın sormaya kısınız. Nedim çürükallık çıkıdı. Her baylanma ayırdırım kıyas ciravan deydi.
1: Bekhtiyar, nemiş katkanı Bekhtiyar. Bekhtiyar sele deden açtı bir gün. Makarama evet gene esler.
4: Mana adil jo, ben zakasını takat kaç, öpkis zakasını takat kaç, onlap gettim cuma mana ama şimdi Allah. Kes mana.
0: Ojo.
4: Ürün çıtır kemmemiz la.
1: Şimdi deyim ya.
0: Bekhtiyar bu bir gün kançılık öpkis taktı siz. He?
1: Xeyl çıktık da lazım bir şey. Maşın'ı baskın mı? Özülem unutalma.
0: Aşı aşı bir kaşı aşı bir bağlam kançı bulayım da aşı bir to.
1: Bir to 800 koyuğa geldim.
0: 800 koyma?
1: Oxşmaydım da onu dinlay demez mi? Sonra o 800 koyuğa bomuz 100 neç koyulağa kaldım.
0: Aşı siz top dağıtırken siz he?
1: Yaxşı. Biz hanım kızlağı bek yaxşı bu. Şunda işimiz asan kıpette.
0: Pakiz kıldıkan sile he?
1: Pakiz yonlağı da koyuğa uçayla ne? Halık yüle şunda ravan. Haa. Musabıkını mı Şirali? İşkili taraf gittikin ama Musa. Her baylama ayırdığım keç yola şuna ravan dedi Reşit'e rahmet.
0: Bir de musabıkı ama.
1: Musabıkı başlayın. Şihun donlu koşluya da şunda ravan tamak toşuyduğun dostlar silem dikkat kıp mansanla hazır Şihun donludun. Önce nalu kesişken yol eğzide tamak toşuyduğun bir dostumuz Kızılçırak'tan büsüp ötken sebep katnaş ve kas buldu. Dikkat kıp mansanla dedi.
0: Böyle. Hoşunda olsun yeni uçurlarını. Şunda uyuyonlu yutup mundu o karısak kege uçurlar den.
1: Turpan'dan selam dedi Boran Şah.
0: Turpan'ı verip aldın ya.
1: Hani yeni uçurlardan mi dung oturuyorlu ravan. Aldın kıtım. Aldın kıtım ile çakın şeydiğen dükkanı aldı da min tatmaptı o. Yürküm cahı uçuştu. Dabayrazi. Hoşuk ettiniz demiş. Hoşuk et geldiğinizi mübarekler. Bir uçurlarınızın canlık canlık evetin arazi.
0: Bir bakak ne?
1: Doğan Arkan şunun da ravan deydi bayrazi yani uçuruyor. Halık yolları şunun da ravan deydi. Şirali canın. Bekht yolu ravan deydi. Daşo yolları şunun da ravan deydi. Gerbaylanma ayırdırım keyce yolu ravan deydi. Rahmet.
0: Yeni buludu.
1: Şıçıkı yolları ravan deydi. Sen Matcan yolları şunun da ravan. Venkı'nın aldımı bek ravan deydi. Abudun uçuruyor.
0: Rahmet sizge.
1: Kaşkar Bey. Hu yolu koş niyedi. Şunun da ravan deydi. Rahmet sizge. Değil mi?
0: Rahmet.
1: Şundayım. Bir sürgüde misiniz? Gönlü geldim. Rabi Emedimiz'nin çıraylık güllerini tavşırıp aldık. Bugün soğudu bek. Yakşı deydi Bayır Aziye. Sen Matcan tırap ravan deydi. Yakşı mısıyla? Şiki danır yasetçi. Çülkanlı hayırlık olsun.
0: Yeni bulu da.
1: Yıkındım maşin alay digen. Siz ertedik programı katnışıgan mı dostumuz? Ertedik minin aptımı bulun programı katnışsınız. Aşı aldığan maşinınızın tipi bu içe siz şunda cık uçur. Bir alay da dostlar cuma. Ayrı durumda ücretli maşinlar bek köpke kıra çıkmağa okşaydı deydi. Maşin yeterlikke. Taksiciler bağ mı sağlam bu kadar. Cunşanlı şunda ravan deydi. Rahmet. Ben Turpallık Adılcan dedim Boran Şah.
0: Yeni bulu da.
1: Turpan kitabı yaptı Turpallık ki.
0: Şunda mı? Turpan da anlayamışsınız siz. Ben de ürümçede anlaydı.
1: Kilosu 18 koy. Çoğun kaşı ötküse 1 to 2 kilo. Kaşkaya şehir işçige 2 kilo gez apırıp verime. Bak derim ürümçede kepemez ki bu.
0: Kilosu.
1: Nümde ezan 18 koy.

0: Ürümçi'de kaç pul kilosu? Ürümçi'de o.
1: Bu
0: Yasına.
1: kaç 2 kilo kildik ya şuna ama. Bulduk ya kaybede. Pifa takası hanım. Ne var?
0: Beklerdim bu.
1: Cinkay ben de atrap yıllar rabandaydı o. İlham. Divan aldı rabandaydı o. Ağlım şangıyor ben de ki nalı bitirdim.
0: Anlayla anlayla.
2: Rasım Arya Fethi'de Danlok'tan koşuluşta rabanken. Anlayınmış o. Fiyadıyla kısasın listeyi tek geçken. İstiyadılar gibi cariman korkutturuptu, motosikleti, he? Bom yakılıktı, bizi bir koyar vermeydi.
1: Bizi bir koyar vermeydi.
0: Kançıdın kançı gitçe o programı adıp soruptu bu dostumuz. 12'den 13 gitçe. Müşü hazırlık programının aldıdık bir satlık programı acı mı?
1: Ben Moji Bazarı'ya say kentteydin. Moji Sayvak Şoparlık Mektubu'da işliyeş, meşk sağaç ballanı. Na iştiyak bilen getir kınıp anlavatı meradiyon deyi Temkin Mahmutcan.
0: Yaxşı, okuyucularınız abda mı? Turguncan ustam ne kadın sizden okuyucularınız yaxşı bilemezsiniz. Biz de cidel kumaydıkensiz. He? Kaxşımaydıkke. Yenbenli oturup şunda Ravan daydı tur taksi Rozcan'ın uçuru. Divanı aldık koşuluya da Ravan ke A isimli kanlıkçımız. Müşü Dumpun Vubalin bir yerde bir de beş bollama uçur münasız uçur mümü maşanın abdumobil münasa tık kançılık mayaydı digendek bir meslek ete minin abdumobilin programı katnışıp soranlar bulamda aş kesbi kadımla silek cevap versin cümü Adılcan pişanınızı nukup teşif ettim deydim
1: rahmet
0: yadıkar
1: rahmet nukup etkiniz gel. Cumhuriyet yolları var ki hazır namazda. Nin ki ne hazır maşın tuzluat kayıl bile ki yingçoy yolu sucu şarkı yol trap. Yine köşe kesi ma cumhuriyet ya özüm kesilirler doktor kanı trap. Müşteri trap. Nin ki nin davam beylu trap be. Davam beylu. Çünkü AB ultra rayını aldı yolla biraz maşınlar ki. Kaçınca taza sarı var ki. Yani yeni bir ya kayar diyende. Longchan koç koşluğunda da azlaq tosulup kaptı. Abdı Nümraylı Xalık Doktorhanısının müşü Şimali işke, Gərbi işke, Şinhuan əllu tırab Longchan koç ise Mişayla tosulup ultırıptı. Anik eyni Şinjan Minjiyanın bekindeki yol Biyan tosulupti. Anik eyni oy maya tosulupti.
0: Ojuun, altımılağın aldı mı?
1: Ya ma Anıballa Doktorhanısının aldığı Pin əllu dün Yüzünge koçu yığızgıca. Anik eyni ma bu Dün Vayhuan'dan ma bu tırcıngdar yüce kırığa yol aşı yolla azıraq tosulup kaptı cuma
0: Çinkay ben de tırabla şunda ravan dedi İlhamcan yenbinlu tırabla mı ravan ki rahmet kani yine uçurladın Mahmutcan dedi minin okuğuçularım gipimini bek anlaydı ben mulağa bek güyünme okuğuçularımdan köpüğünse birinci kıtımda ütüp kütüdü imtihandın dedi Mahmutcan Neminin kilosunun 8 kuyke kadirlik riyasetçiler memsilerini görüp durup anlayıp atmaya yakışı tutunlar mı dedi? Öpki ispinin kilosu.
1: Değil mi? Değil mi?
0: Şaptıl şahı.
3: Arzu tuval. Dadınız, toy kılışımız koşulmaydı ki.
4: Yak.
3: Biz. Yak. Biz ağırlıp dediler.
4: O dedi ben sevmedim bile ötüler.
0: Tünegün. Asıl tünegün ki paran kildiğen şüphin kent bu.
1: Dadınız koşulmaydı ki dedi. Hoş yine uçurlar karayla.
0: Mavu nanhu donlu şunda ravan dedi. Bu halcam rahmet. Hazır programda ma vaqa to'g'riroq gapni anglab. Tiz mashina edimayman, ochiqlab mashina edimayman degan chaplaqni ko'rdingiz shunami?
1: Ko'ra tobodan dingli qilib turgan shuni yuzimda chaplab mashinaga. Mashinaga qarab mangadi.
0: Har vaqt o'zim tushun qilma dedi. O'zimga ogohlantirish bermadi. Yaxshi o'ynabsiz, o'ylabsiz Rana. Sizin körüş dairenizde təsir kımaydıgan, tosu amaydıgan oran çaplap koysunuz buldu. Beijing şimal yolları anınçı tərəplə şunda ravandaydı reştəni uçuru. Nanxudunlu ravandaydı bu xalcam rəhmət. Yana uçurladın. Qunduzay siz 95 yaş kırsanız yaxşı bulat deydim.
1: Akıran başqışınız olmasa?
0: Başqışın bağın ki? Bika oğan ki?
1: Kaysercan aşık Kaysercan uçur yılla bir süratini evet etti bu.

0: Kralan abisiz de bugün ha. Mahmud Cevapendimden şunda bir çıraylık görünüş durduğum yerde ettiğine işki okuğuş tavsiye kıldım karan. Ve ula koşu aldı ma ne dedi?
1: Koşuğum o bunu tavsiye kıldım koşu aldı.
0: Bir yüz yetti tötünün mü şu? Veşin salonu tavsiye kıldı. Dostlar İslamcı karak tavsiye kıp koyanla. Mergen uçuri.
2: Salam bir meyyet mükemmel olanın sıkıhtarlık dosu yol. Her bir iddiaya maten terbiye yolları, manşa atırak yollanma ravancı.
0: Yeni bir uçuri.
2: Salam bir meyyet mükemmel olanın sıkıhtarlık dosu yol. Her bir iddiaya ma altın kümüş yolları mafaşın iş ravancı. Adıl cendiğine ajdan sanın hemen başkaları dertler ürüt koyusun zeyna. Mangalan mücetmeyi vatsız cümme.
3: Hansı ben pane?
0: Kızlan keltirdiğen ben pane neydi?
3: Ne de bir ben pane baktım mı? Zok. Ne de onda bir gitip baktım ben. Mavu, midonçu, şırıngı oturup yolla araban deydi. Osman kam çapçal deydi mu şu. Aa kızına aa inim ubdan kadırılsın cuma. Yakış gördük ya kız valla. Bekliklü de aynı. Dep kuyanlama çoğun akkaştım onda deydi. Dep Osman akkaştım onda deydi.
0: Misal akış uğavallı mı çoğuz. Bek vay püyülepmiş bir şey götürüp koyuz. İşi vasıl çoğuz. Azara kaysajan işi vakın dek durdu.
3: İşi vakın dek durdu. Ona bakılı.
4: Durum ben mi? Tamam mı kız? Dette buna da kıza olsa da. Aşta kıkalım bir. Ma beklesin de koyulaydın. Ya aslında oylağının emniyeti bok kaldı mı? Devler gülüp gitmeniz kimi radyo anlavatkan takatıma
0: Aslı radyo anlaydıgan işi vaken Qaysar janım.
3: Radyonun ışkı yetmeydi kendime.
0: Resmi.
3: İşini minni tanqım yaptı. Radyonun ışkıga muhabbet, muhabbet. Sövgü pövgünü karıp koyuptu. Ma radyonun sövgüsü başka çeydi.
0: Resmi. Man sen min ağaç radyonu aldı depti de kızım.
3: Mane. Mane. Qaysar janım.
5: Hayatımdaki bazı günlerini hatırlap koyuşka ihtiyacım var.
0: Hatırlamay.
5: Bazdı çembrekge, bazdı deptege, bazdı küzümge, bazdı kömlümge, yine bazdı yürükümge.
0: Kalem bama, kalemden siyas bama. Hatırla kuyduğun, kalemden siyas tüye gitkamsın, Qaysarjan.
3: Altın kümüş yolu, ravanke. Ah, acem yaman balıyken, ben bir kıtımda, bir kıtım besivatime. Telefon kesti. İkinci kıtım bir şıkıp etnanmayım ben. Qaysarjan siz yürekiniz bakiye de.
0: Ay bunun amalı bakiye Qaysarjan. Pek şunda pek asan amalı bakiye anlama ha Qaysarjan. Sizim daha bir 20-30 kuyuk radyodun birini alırsınız he adam. Ma hazır Qaysarjan telefondan alatı demez mi radyonu? Şuna avuçları kesme üzülüp kıyvatı da.
3: Cilop kıyvatı.
0: He cilop kıyvatı. Siz iyi radyodun birini ilip yeniniz kokuyup putunuzu almayıp kuyup otura paranlarsınız buludu ya.
3: Doğru.
0: He? Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy болғанда, болды мына. Бітті, бұл ішіңіз бітті мен.
3: Чыңбай дадау жолдары қандайды?
0: Сәр бұл-бұлы қарсы алымыз, қайсы жолда тұрватсыз, ұшыр беріңіз. Басқа кепілен қалмай, ұшыр беріңіз. Жұма бұл-бұл қанада. Сән шығаныз көш базар раван дедіңіз, ен ән елім раван ке, адылда саны алдым, шында раван ке. Қашқар шарқы елім шында раван ке. Рахмет.
3: Дұстағы бе, шоқ құсылық нақшылардың бірін сұнмамдық. Түшіп қаған чағы, таз жаң шықырып бір ойнысы.
0: Ойнапырамсыз.
3: Ойны құчыланым, ойны алысы бе, мұкапатлы бәсек, мұкапат өмегілім
0: ұзынлық.
3: Мен ба?
0: Сұлға.
3: Мен ба?
0: 10 секунд болсын. Ә, пайыз ойнайсыз бір қалып.
3: Вай.
0: Бүгін ма...
3: Маған кем бұл қапат үйірді мен ойынсам?
0: Ә, мен бір ма?
3: Нен бір сәз?
0: Сізге шөш біттіқ сілағым түшті. Миман қысам болдырсыз. Шықызық кавап, жамын сіні қошып қанда?
3: Мейлі.
0: Ә, жықтан сеймейсіз сіз
3: мүшкі.
0: Қойыңыз. Мә

0: biriydi değil mi? Birisi lazım belki
1: 200. Yaş 200 ya 200'ü biriyleydi.
0: Yaş 200 ya 200 lan biriyleydi değil mi birader? Şu ben bu Allah kılıç bakay da güçlü olsa bu bir naydı. Yaxşı iş, yaxşı kıldı, yaxşı kıldığan fırsat, hem bir katta iş.
1: Bazen de yaxşı işini kılayılsak mı tapamayımız dostlar izleyip sorab. Eğer beden sapayımız, şaraitimiz doğru gelse, benim doğru gelgen bu sefer rızık programının çıkıp Allah kılıç bir ekim mi?
0: Bu kalçam, siz kim evet ettik ya bu kalçam?
1: Bugün kızla.
0: Onunla kızla, bana ayalla.
1: Yaraysız bu kalçam,
0: Nilüfer. Mikriban kişiler köp yanıla.
1: Ürümçide, Yüsencan oğrun Ürümçide. Siz kim telefon numarını evet ettik ya Yüsencan?
0: Mr. YM deydi o. Nilüfer yaraysız rahmetsiz ge de püçür yollaptı. rahmetini eğitip ya. Hakikaten Nilüfer'in tesirini yaptı.
1: Bu şutabına özü de bana nurgun radyo aldıdaki dostlarımız, Doyin Şipinko aldıdaki dostlarımız mı? Şümen kan birey, ben yardım kılay diyen dostlarımızın apırılan etdi. Mandak yakışılıklarını, mandak yakışılıklarını talışıp durup ilişkerek emliyette.
0: Evet.

0: kişinin.
1: O maktabalı oğlunuz kişinin. Hep soğuk silahla kaldım ben.
2: Şu. Rahmet abla kimka rahmet.
0: Nilofer avazlık anlanla.
2: Ya kutu anlanla demek
0: ki. Kini emana Nilofer'in uçuru ben koyuyor ya.
3: Salam 177, salam çöpür dostlar. Ben Nazır Mavu, kan lazım diyen bimarın da bizden görüştüm. Hazır kan yetti dedi, yeterlik buldu. Rahmet dedi. Et özünler ise ya bunun için kim kan lazım olup kalsam, benim telefon numarım. Bana telefon kılığıma örümcek taksiye edeyim, her vakit. Kan veriş, eyyadet koydum. Hazır tek normal zıgılıp tokancım ona, yeterlik tuttu.
0: Nilofer yaraysız. Şundaktı mı? Bayam telefon numaralarını tapşırıp ağam dostlar şundaqdan bir telefon urup qoyunglar. Şu ata-anları köngli qoşup qaldı, köngli kötürilip qaldı. Mana atrapda nurgulğan dostlar yardım qılaylı dep mesela telefonlarını urupdı dep bolsam köngli qoşup qaldı. Men beray degendim dep gitarlikka dep ma telefon urishdan toxtap yaltayıp qalmanglar demekçi qo. Telefon urversanglar. Mana arlıqımız yığın bolsa, berettim, yardım qıldım degen dostlar mağlanın uçurunu tapşırıp aldıq. Könola tegdi ya.
2: Hoşunda olsa damlıq dostlarımız uçurunlarını bəgəş meğla ve işin numarımız XG 1074 FM yine Şincan 1074. Hoşunda damlıq dostlarının uçurlarını yetkizimiz ha?
0: Kim uçurlar kaygıcı boğa azır mı? Bayamkı mezmungu yollanığa uçurlar bop kaldı ya. Misi yol uçurlar kaygıcı boğa rağız birini nakış koyayım adılcan.
2: Meyli.
0: Ha? Çok rağ nakıştın birini. Dosanın kaypiyatları götürülsün ha.

0: yollarımızda.
1: Biz hemra.
0: Biz hemra. Bu programını Ahmervayt un yağmay görüş açık sulan işlep çıkırbatkan Ahmervayt şirketi alayda tilep kılgan.
1: Şiltipa kalanağımız maqtaydıgan, dost buradarlar bir-birge tavsiye kılıdıgan Esil Abdul Foku Abdulları alayda tilep kılgan.
0: Yollarımızda.
1: Biz hemra. Biz hemra.
0: Biz hemra. Yani dostlar dostlarımız devamlı uçurumlarını verip anlayışlar. Şinjiang
1: 1074.
0: Şinjiang 1074.
1: Doğru. Toyin Shopping Xodumu Bivas Köstüşba dostlar. Bivas Köstünü köygeş. Radyonu körüp durup anlısanla. Onun huzur başkışı buldu. Sala pekanla. Aslak tavsiye kıldık. Uçurlarına yetkizsek iştipak görükünün asti şunda rabandaydı o. Abudu diyanlı uçumuz. Bayraziye kız nelen kit bağandı bu kız. Bir yırak yırak yerler kitip duğu bu kız. Mişel adım kral çıkam da Bayraziye. Maşinamdan yıllık taşırışı 9. ayının 30. günü toşattı. Kançılık kalganda yıllık taşırsam buldu. 90 gün burun hesaplana. 90 gün burun kısınız buldu. Sayılı Şavşin Mırı'nın kendi bek dostup getirdi deydi Bay Yigit'ten uçuruyor. Ravan taksi.
2: Aydırımıza maşina almıştık etsiz taksi var. Sayılar şunlarca yürüşmeye tutaklayacak.
1: Buldum. Çiçanka usul tarafla şunda ravan koşuluyada dedi o güzel hayatına uçuruyor.
0: Lavukunun bir uçuru var ki anla bakayla.
1: Anlayla lavukunun uçuru ne?
3: Yakışma.
0: Yakışma siz.
3: Ben de toplam turdumla ben de size oturam.
0: Rahmet.
3: Bu sürü nasıl başına

0: yok. Ne alıp uygulam diyor. Üstüm bu oldu. Et diyendim o. Üstüm oturdum. Nasıl ana oldu bu ya?
1: Biz hatta kıptık.
2: Başka nakşa bağ. Bıttı.
1: Bek talep kıp kese anlıkçıla. Bek yakış köse. Meyen 4-5 gün anısım zirikmeyi de biz hatta kıptık.
2: Eyüp kıbırım gayla Allah'u hafendi.
1: Biz emdi koymayla. Talep kısınız mı koyup emeğimiz cümle bunu diken? Aş bulbul bulup sayrayım diken nakşini pahtıkarının gül kızı diken nakşini anlayayım dizsiniz mi? Koyup emeğimize. Katı ya.
2: Hem de ama Nurgun dostlar hem de bu anlaş top okşumakan diken. Siz 3 günün yak izçil anlayıp siz 3 gün anlamakalı ama 4. günü bir gün anlayıp kıyıp elik nakşini anlayıp skeli diken. Şu onunla mı bir talebini orundaş için koyup salamaz? Şuna siz anlayıp bakan bolsanız de başkalağın bir kan kuçkunuzunu içip, mihri muhabbetiniz bilen, kan kusaklık bilen bir inkas kaytırıp, deyip oturup tuğan bolsanız, siz yakış gördüğün nakşılığa çıkan çakta, başkalarımı nurgun kettim anlap boğan bolsanız, gep kınmayı oturuşu mümkün. Yani şunu öz ara düşünüşüp, bu şuna bir...
1: Bu şuna hala kusak.
2: Yeni bir bob kala sizin amrak nakşılarınız mı çıkıp kala?
1: Yıl vasat bende mi? Bayraziye men hudiye guda de bretal kipinek resimde atıp evet pekne bizge Bayraziye.
2: Nenmin halı gülü görürken nenmin karab mangandı maşınla köprek azırak dostlaşıp adaydı.
1: Rişte ama. Cinkay ben de atırıp rabandaydı. Bu kalçam siz şu yedin mangmayı turam siz.
2: Kaş,
1: siz ayı. O program başlangandı cinkay ben de atırıp rabandı gendiniz.
2: Bu karınız olmuşsun aşağıda mangız kek yapışaydı.
1: Hey babta.
2: Aydın keşlerdi.
0: Ben de alam oldu, adıcım bulamıza.
2: Yakışı.
0: Biz ayıp kılacaksın mı, belen mi?
2: Uzun selamet mi?
0: Ama kalbide çoları. Şimdi aradan ki. Yani bir de ıslıp da tuttuğum çayına koyup ben gelip sonra nefsim ıslıyor, oğlumuzu mecburlarım da soğuktan yine diken de. Ben şimdi anlatıyla. Beşim fikirli kalıp peyzine kıyacağım ama. Koy, koysan da damla kanlayın, kollayınız ıslıyanı.
1: Ben de.
0: Baş.
2: Baş da.
1: Aldın gün anlığında buralar nemdişip be bir yerden boptik ya. Bugün yakışı.
2: Razı yani.
3: Şimdi de ya da bu kudya kuz oğan bilen yolda at, kala, koy, ötken, kulağılam keratmanın.
1: Bir tane kipinek gömüdün az.
2: Haa, kipinek gömüldü.
1: Rız. Kipinek gördüğü yer o, işçi de bir yerde digen siz şuaya geçip yerine.
2: Yakışı mısınız akıla ediler? Bugün hava pek ıslık iken şopur dostlarının ıslık ütüp getişinin aldığını alırken diye ümitte eskert işbeydim dedi. İyi bu.
1: Ürümcülüm 35 iken bugün ey.
2: Bana barber şop faster leaf aşı. Bunlar
4: bir cevaplarsanlar bu iken.
1: Üstelik bir cekim 8
4: sekundu. Ben 4 saat ürgeriye veysin oradan mağazı küçüğün etkileşmesine çalışırlarını ötüp yolunu oturup çapmakan çağda kızıştırıp içince toksuvaldım yetiyem. Aldım ki piyazetini ötelik etmedim. Yolunu oturup da toksuvaldan doldum. Söz gücünü oturup da toksuvaldım yetkilip toksuvaldım kızıştırıp çakakmaya çalışıp kendime. Müşteri oldu kanda.
2: Düşmeyiz abrat düşmeyiz. Aşağı toksuvaldım bozsanız. Hem daha bu sakçı olsa çekilersiz o ütük ettin de bayağı numur. Cerimanı kuşu mümkün. Lekin çavuğundan hesaplanmaz. Çavuğundan hesaplanış için şu çekilersizlik de ötken, ütürü ve ahırı aldığınızdaki yolunun beşikçe verişiniz gerek. Endin çavuğundan hesaplandı. Mahval hasta dem de siz aparat düşmeyiz. Hem düşmeydikken mi de daim ütürü tohtuvarsanız mı? Bunmaydı o mu hatacı mı?
1: Sen tanıcağın yolları ravandaydı Şir Ali'nin uçuruyor. Beş kettim kuyup etsen olam. Kanmayı anlayayım ben deydim ona kadirden. Yana uçurladın. Kani. Halık ile ötüşüm körük. Nenmin tarafı karap manganda maşılla sel pelküp azırak tosuluş bağı dedi. Reştene uçuruyum. Yana uçurladın. Ravan taksi.
5: Buraya ziyaretçilikte aydırımıza maşına meşgul etsin taksi var. Sayınlar şunlarca yürüşmeye tutaklı geldi.
1: Buldum. Kulak kesti okukucudun bir skeptik deydi Adılcan. Оңғы дүсәм солға, солғы дүсәм оңғы бұрап, бәк ауар қыбәтті мені қанда қылай дейді. Темкенбай.
2: Темкенбай ма?
1: Құлақ кесті оқуғы дүсін біріз кепті. Оңғы дүс солғай дейді ке, солғы дүс оңғай дейді ке, қанда қысын?
2: Вақты кесі өз оңшылды.
1: Бұның дөрі өк ке, азырте. Muşu tereptillam denizi çüşüp tohtum ayvatıdu. Hem de ben mandım diyen sen çüge dedi. Bu halcım. Boptu. Yırak yırakla. Bu sakrayınız aynıydı peki. Şirungu oturu yolları şunda ravandaydı Bay Raziye. Çentangcan yolları şunda ravandaydı. Rahmet. Ve bir dostumuzun inkası ne? Ekberma Aksu'da. Signalın taz yakış bulmayan bir neç gün boğandı dostumuz inkas kıpat kılı. Biz inkas kıp koyduk çünkü inkas kıp koyduk.
2: Yolu vettik ha?
1: Hani yine uçurladın. İştipak birileri herhalde ravan deydi. Bu da Ekbercan evveti ve mancımı biz evet koyduk. Aksu'daki dostlar 97'de şikayet anlayabildiğinizde. Hazır hem tur radyosu yakışı maşının 97'de şikayet. Ses tutudu yakış çıkmayı vatı düşünün. Biz tapşırıp olduk ha? Yine uçurladın. Ama şu Tuğuzcan hazır bek tosulmadı. Danlık doğdu bek tosuluş yok. Diyen uçurunu tapşırıp aldık.
2: Hoş yine uçurlar dağımlı karayımız.
1: Yine olduk. Dostlarımız şu damaklığa çıkıp etken uçmam sizle. Ekbercan yeniden de o. Ekbercan. Kaç kıdım desek doktaysız? Ma uçurladın ma Sayuli da hazır tosuluş bakıya dostlar. Sayuli kaysulu ma koşumcu yol Canop liniyesinde tosuluş kıyla obdal iğirge. İşte bakıyla Çinginlu'dan Minhuacı Canop liniyesinde liniyesine tosuluş kıyla obdal iğirge. Ne? Karamay garibi yoludu mu tosuluş iğirge bu yani ma o Çarbağ kutsudun Şibeylu. Garipten şarkı liniyesinde tosuluş kıyıl obdan yığırken. Dostlar önümük paylansanlar.

0: 2023 yılından 2025 yılgıca Şinjan'da adetki adetten şu 6. ayının 24. 25. günleri netice ilan kılınadı. Lekin 2026 yılı organ tarafı fakat 6. ayının ahırdan buruğun degen bayanını bir tutaş işletken bulup, imtihan kaygısını tekşürüşünü uğurlaştırış ya ki okuğucu kubul kalı siyasetinin azırağı tanışılışı sebebidin özgürüş buluşu mümkün. En ahırda bu vakit resmi uxturuş tikini ölçem kılındı.
1: Janubiy Şinjan tömür yolu Yuargo vokzalında yolcuların poyuzga çıkış kesme resmi eslik keltirilip, Turpan şehrinin 90 nayesi Alğoy Bazırı ve etrafki ahalle işik aldığında poyuzga ultralaydıgan boldı. Bunun bilen ilgirki 70 kilometre yolunu ayınlıp naye bazırı verip poyuzga ultrıştık kolaysızlık tügütildi.
0: Bayam toyundaki bir dostumuz ma avtomobil körgezmiz toğruluk bir sual sorup diken siz anlavatam siz eğer toyunda bağlısınız ya radyo aldı bağlısınız he? 2026 yıllık 16. növetlik Şinjan yazlık avtomobil körgezmisi 6. ayının 11. günü yani bugündün 14. günü geçe Şinjan Xalqara Yığın Körgezm Merkezde ötküzüldü. Bu kıtımkı avtomobil körgezmisini Şinjan aldınkı 20 yılda ötküzüldüğün en ağırkı çoğun tüptüki avtomobil kespi katta merkezi değişki buludu.

Ali Mektep İmtihanı'na katlaşıkçılar bu hafta ahırda Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkası'nı haksız görüleydi. 6. ayının 14. günü saat 17.20'de Olimpik Tenterbiye Merkezi Tenterbiye Meydanı'da Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Müsabıkası ötküzülüp, Ürümçi komandası öz meydanı'da Bortla komandası ile müsabıkılışıdı. 2026 yıllık Ali Mektep İmtihanı'na katlaşkallar özünün Ali Mektep İmtihanı'na katlaş kinişkisi bilen kimlik körsesse meydana haksız kireleydi. İmtihanı tügütüp nek meydanda Şincan futbolçuluğunun kızgın keyfiyatını yıskılıp topçular üçün medet birin. Ardıkınızını çıkırın. Adetteki top mestalları 9 yan 9 mu haşlep tordu bilet seti valısı bolulu.

0: uçurladın. 3-4 gibi.
1: Şınaklayla kegen uçurlan yetkizüteyli.
0: Men ma bu mayra kızma balının uçuruna evetipsiz biz alaqılış bulduk. Bizden pidayla mu alaqılaştı öydükülür bile. Ne mayra?
1: Mayra kız rahmetsiz gibi ha?
0: Baya ilan kıldık biz.
1: Men sen degen dostumuzun uçuruyum. Radyo bir saat, iki saat anlasam üzülüp kalıp atıdı. Üçüp kez kaydı içip kalan Ruzuz Kavap.
0: Üste sanlı 5 mu uçan, 6 mu uçan, üstürgen sile adılcan, çüşü sanlı 1 mu 8 puanlı. Biz çürümüz emez mi? Biz üstürümüz, biz çürümüz bu ne?
1: Karavayla gibi mi?
0: Ufka. Ufkığa demeyim, bir başlangıçta ufkığın çilik bir olsun bir seviyede geçsiniz deyim Karabayık abi. Hey, hazır bir dem, ne yürüyüsem de lek lek lek lek lek lek menüp hem de Ürümçü'de tınar.
2: Kaşkarım güzel, kaşkarım hoş ol. Bu ülke misiniz Adılcan, pişayman kılısız. Kaşkarım ülke buyanla, kunduz kılım Adılcan.
0: Vah, kaynap gittik.
1: Bugün geçik etti, ayet manglı ayeti ayeti.
0: Kaynap gittik.
2: Keşkarım güzel.
0: İtkanın aldığını hambaz aldı kendin. Vah, kaynap gittik bana. Bazar nimdacık adam.
1: Bayam ki, temkin, bay, cevleyen diyen kulak kesti okukçı men şu. Mem anlavatka mini depti de. Dedi anda, on kuduz onga, sol kuduz solgu. Meşk kılın siz bika. Hata beni çatak çıkıdı, vaka yüz verdi, çıma? Ma dostumuz.
0: Aksu, Jotonlu, Yilu, Çantong'daydı ekber, he?
1: Kaplan.
3: Kadıca yaşın apın, yaşın apın, magiyana koyuştan şirayı okuyun, apın, şirayı okuyun.
1: Cennubi Vokzal'ın aldı işinde Ravan'daydı şirayla uçuruyor, rahmet.
0: Önçük tak tonuldu, maşallah, intayın köy, yiyin poyuştan

0: O sağ salamet çoğun olsunlar netice şu. Cemiyet iştep birip, cemiyetin tertibini bozup, amallıkını bozup, başkalarının hayatı kavipi, yuşurun kaviplerini ekleyip aynı. Başka yoldus, balanızla mangmaydı, başkaları mangıldı. Başkaları sokup koysa. Öz gömüde üç spok küçüsü kapırıp, jığlap tört gün jığlap kümüp koysa balanız ne? Başkaları çoğu. Başkalar cin gitip bakalım böyle ışıkında iş yok. Gitip bakalım o ay oğlu çöndü. Tamam da iş var. Her tarafta oylamışsak işkili aile için iş. Akıbet ki kalsa iş kim ki oluyor onu götürüp bulanmaydı. Şu an ballağı bek terbiye kılaylı. Bu şu 18-19 yaş etrafı da şu 13-13 yaş ballım ba. Bizim bu vakti film işildi yok. Hatta buruydu ki ben toksikletim benim tokuğa ekir de böyle kız varlı buruğundu bize. Tamam belli tutup film işildi ko. Ne mağdan aldıysa ki çoş diken piyoyu uçup çıkı sakçı maşanızı ara yetişip dostuk. Ne mağdan aldıysa ki öyüdü gül tokuğu burgan de. Hani buruydu no, mani beni tokuğu ekilen de. Beşte tumak mı yok. Çık git bağış tokuğu ekilen gömbür sok. Beş taş gitip gömbür ülep kalsa şimdi olacak. Jıklap oturdu hapisi bu ya. Tokuğu kurmuşsan bu gidip. Şimdi ne gibi? Şuna pek bir pervasızlık kımayla atanla. Maşın alınan aşk için ne de? Ma balın nim kıvatı da keş çıkıp ma belli çık pes küçük çıkmadı ki ya bir bal ağın emlen körüşüm diye ne düşürü atı da? Keçi çerket kaldı kalı var ki. Biz hatta Beyzun'a iki üç keçi çıkıp baktık yoluk sakçılığı bile.
1: Yani yaş balı bu ha?
0: Baki aşağıya jığılıp başında oynaydıgan. Bazılarının atanısı başka jurt da. Okumaydı balısının. Ne de yitip kopu atkallığı. Ha, şu örümçeki çiketken, örümçeyi de işte biltep batıdı. Veymeyçilik kovatıdı, yasatraşçilik kovatıdı. Keçiselik ballı müşerde jıgılış, musabıklış vatkan. Gön bir iş çıksan, şu mukhaberini anla, bunda iş kıpken de deyip en nüfuk olan gibi. Onda ilgi...
1: Mesuliyetsiz.
0: Mesuliyetsiz kıpmayla atanla bir çoğun kılıp, sağ salamet, çoğun kılış, mecburiyeti var atanının. Mecburiyet cuma bu öyle halis emez. Tokup koyduk gibi. Ülep kamız çoğun hop kal abi. Bir şey falan. Beyli pıtık oldu ya. Uğal valdı ya. Sunup çoğun oldu. Dediğin an kıyalını kımmanla. Bana cemiyet gelir. Yaramlık. Yaramlık bop bulanmayı kalsın o hem de. İşte beğenmeydi kan. Şuna ama. Mındırak bir adam boğusu mu? Hoş olsa kıldı. Şuna bak terbiyeni için kılanla. O belki kişinin kuma uğurları ya ki bu şu kadına saksılığa.
1: İlk bulduğu adam yok mu? Başkalığa yok mu? Başkalığa
0: yok mu? Anda mı yok mu? Manda mı yok mu? O bunu kılıvatı duyan. Üzünün ailesinden sert, üzünün ballarından sert. Terbiyeni kılıp hizmetini yakışışla atıdı. Hani 20 kişi ballarını uçup çıkıp kalsa. Onu jürem de oğlum uklamay. Ama balı andak mıdak tutup hem kendi jürem de geçe hiç. Çünkü uzanlı balısı uzanlı iki bulunla. Bunu kalsak kuma vurulduraya kanun bu içi iyi bulup bir taraf kalsa şuna oğlan uçak diyene mesuliyetsizliği mi kilodu atanığa? Ondan başka kuran lan baldır anlağını.
1: Nait yakşı meslet berildi ya. Çin konuların, jür konuların anlap itibar bir işin lan ümit kılımız. Uçurlar kese Gulcu Şerif Mahalli taraf ravan daydı Gulcu'dan arman. Şirin Gudun Nensen taraf kumandım yolla. Şunda ravan ke Çingüyen Lu taraflayıca ravan ke deydi Bayrazi'ye. Ahat can bakımız.
2: Ha abi de resmen akşam kaç moto aslında fikre verip üç taşın etkenliğin esasın zaten etkenliğin bir maşına sokulup Azer mi masrı mağazan Azer moto mu kumpay kumup gitti maşının altı mışın izlikti aşağıda Rakaydın ben tuttu de aşağıda aşağıda o babamın kızı yıkır yarlandı. Moto keş maşına edilen işin bu moto. Kısmet taksılır kilit. Aşağıda ahlak üzerinde kaldım, biz kettik, ahırsızdan da oldu. Aşağıda üzgün geçip çıkıp öyleyip. Hadi bundan balı ben oğup gitti, dedim sana. Aşağıda maşının arda fırdan çıkıp gitti vardı. Bunu acı mutlu, ayda varsan bunun hakikaten de hıp alıyordu. Allah'ın katkı da katkısı da kutmuş lağı.
0: Bana bu yıkı horan uçurgan bala. Yıkı horan anladınız mı? Siz gibi uçurgan balının akıydı ha. Balalağa siz dediniz ko bir kızıl çırak toktap kalkan motosikletin tıllap ütüp ketti dep. Aynen aydan uyandı ütüp ketti ba sen doğum beye bağandı sokup da aynı maşınga üsüptüm ha. Ahat kam körüp de. Ошондой кеп айна.
1: Башкалардын балагыдыкы бе өзүмө аны. Ма чоң базардын мыңып азыр айырдыромго келдим жолла шунда раван эде Шералинин учуру. Кане досторумуз бул шакты инкасланы катнаштырып силерне. Көдүк. Саат 12 атрапыда 44-нчү башлангычтын карыш тарапыдагы жолдун кыргыгында кырда деди. Машина токтуш орунда бир Honda машинанын ашкычы түшүп калыпты. Типи багычылар бамы деди, түнөгүнкү кепке. Саат 12 атрапыда 44-нчү башлангычтын карыш тарапы ашу жол кырда Honda машинанын ашкычы деди. Эгер типи багычылар болсо, бир типи балдык деп учурбасаңлар,
0: Кадырлык достор программабызды алмышатып аңлап атканыңлар Шинжаң радио телевизиясы станциясы
1: 107.4 катнаш санаат радиосунун
0: жолдоруңузду биз Замра программабызды алмышатып даамлык учурууларды багышмагыла достор. Бешинчи номерибиз 2 1074 FM.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
1: Saat 8:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ijadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki pul tijay hamrayıñız. Juğlamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pul tijaysız hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Shooting Soda Şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Apitalı yardım berdi.
7: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
8: Saat 19:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tämhurçığa aylanıdı.
10: Saat 22:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki tänerket hamrayıñız. Sağlamlıkka hamrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Shooting Apitalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunu. Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle hissediliyordu. Binanın ağırlıkken, gün nuru yakışçıydı, anıvi kölüme küçük, paydalışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdun güldeki mihman sarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgusunun öysetiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şinjan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
11: Anlığa batkınınla 107.4 Katnaş Sen'at Radyos'tan bir vasıta anlıkalı batkan yollarınızda biz Emra programımızı.
12: Tosa qaytib keldik. Texnolarda bo'lib o'tgan tushlik yo'llaringizni biz Amra programimizni Ahmarvayt un yog' guruch ochiq suvlarini bozorga sag'an Ahmarvayt zavodi alayda talab qildi.
13: Programımızda işlet otkalla mahta bir-birsik tavsiye kılış otka yakşı Abdol Foku Abdol'i alayda talep kılgan.
12: Yukarı kuralar rahmet. Kegen uçurlarına yetkizeyelim ha? Gülü.
14: Abisin adakında eka yakşı mamadık ya. Yol havadırı. Boşan lura vantya. Namazını
12: tutmak edin. İktepke mantingiş. Ustu kitbardım. Rukiye şunda yakşı yolu uçurları berdiğen bu kitbardı. Yaraysız Rukiye cimam. Yani bir isil küy, yürek tekdi, yürek yığılap, hey hayat, hey ütmüş. Kaplan, jum jum jum yığıla gitmene.
15: Hazır mı bu? Şaşmanı alacak başmıyor da bana.
12: Oldu.
13: Nur Çolin Hoğum'a bir uçurun yazıptık ya. Töksekili teydeydiğen kılmış. Yeşiği toşmuğa mektep ballarından mı töksekili teydeş kılmış. Hatta sakçılar mı baş kurvatıdı, atanısı mı baş kurvatıdı, atanısının gipini anlamayı vatıdı oldu şu. Muştukurluk ben köp oyunup, köp tetkik kılış arkalık bir işini yakillep çıktım. Muş katnaş baş kuş bilen mağarıp idarisi birleşip muşlağa yeşiği toşmayı mektep, yeşidiki ballanın toksikilit minse mektep, ka, mektepke katli minip kemmeslike, hem de yolda tutulup kalan işler sebebi olsa bivasta intanlar tesir etdiğan bir kayda tüzüm çıkargan bolsa azraq paydası bulamı ki atanısının gibini anlamagan balalar mektepning gibini anlaydı. Menin bundaq deyişim şahsiyetçilik mi emas to, lekin mektep işçiliki balalar tamaq tüşüdigan balalar qarganda bek xatarlikke. Qızıl çıraq mayada maşını çıkıp qalamı, qızıl çıraq ba, yeşil çıraq yan degen uqum yok, bek qorqunuchluq meniñ diken. Beşida Tokyo'yumi yok. Azıraq bir xatarlik degen on hergiz yok. Xatar tuyğusu mu yok? Aqibatını oylamaydıgan. Şu sebepten katnaş sakçılar bilen mağarip idarisi bir yekilip muştuğurluk bir oylaş baksa dep oylap kaldım. Çıxkak koygan bolsam. ayıp kuburum hayırlı da püçür yıldım. Ne yaptı? Yakşı fikir ki bu mu? Hem de katına sakçı uğurlarınınki mektep mektep kırıp çoğutun ançuan cinşav yiyen de mektep katınaş bir hatarlıgın mektepki ekiriş de daim kılavatıdı bu müsteşvik terbiyeni.
12: Faaliyetleri bu.
13: Lekin hem de şu yanılam şu ya da bilip koyup anlap koyup beni bilginli kılığa okuşlam yok emez. Onundan sırt hazır okuçuladı mı baki hem tanıdın tolısı ama çocuğunu püttürüp gocuğunu okumakan. Şunda ama hani kendi jüttün çıkıp mı yedi ünev günü atkamıştı küçük balla. Biz küçürgünüm şu. Ama sorsak açta. Atanısı bir yeri yok. Neymiş kıvatısı bir yeri, neymiş kıvatısı bir yeri. Falan ya ben satraşlık o günüme, ya aşpezlik kılma. Ya ki veymeyçilik kılma. Ben başkırdık atanısı yok mu ya yine de. Şunu oğlan keçisi çıkılıp diken top topladı deyiş. Oyna oyna, oyna oyna, kubban işte. Yürüydü hengi. Mami ya üsü olsam ağırıydı o, üsü olsam ülüp kılma. Deydi o an yoklu onun kalısı. O şu mül mül karaplam o şu. Kalısık kekini kıplam jüriydi kanaş minip. Çattık yok kuduk. Sakçı diyen neyse mi baş kurdu diyen neyse mi oylumaydı elka. Bu da çö. Çattık yok lan şimdi bir. Önce tuğulup kakan bir ne çıkmaydı. Şimdi bahamet. Önce tuğulup kakan bir kısım edenli var.
12: Muşu cahitem de atanla hem de hazır mı radyonu anlavatkan köp kısımlarımız hazır çoğunla atanla o. Atanla bekerek terbiye hizmet işleyle, atanla başulayla, atanla çınırak tuzak yakışı bulucu bu işle.
13: Hoşçakalın dostu vaktimiz düşüp koptu. Programımızda yaktırıp anlayan köyge emme Allah'a köp rahmet. Güvencok mağalı güvencok uylanlar. Nöbetçi Muharir. Zeper Memtümün. Riyasetçi Kunduz Aytur'du bilen.
12: Adılcan ablamı.
13: Üçlü günler hayırlı olsun.
12: Hayır hoş dostlar aman bulunlar.

0: Beijing vaqti soat 15.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: Hürmetlik radio ınlıqıcılı, Şenjang radio televiziya stansisi 107'de ötkatlı sanat radiosunun kanunsız kamera programısını anışınlanı karşılarımız. Ben Riyasetçi Taniyar Mahmut.
1: Hürmetlik radio ınlıqıcılı, kanunsız kamera programısı Şenjang radio televiziya stansının yeni taratko əbdisi Sılu Şetin'da anlatılıdı. Sılu Şetin əbdisini çürübülüp anışınlanı tavsiye kılımız. Ben Riyasetçi Kunduz Aytırdı.
0: Bugünkü kanunsız kamera programımızda tüvendik mezmunlarını oranlaştırdık. Kanun haberleri sayfımızda kanun nizam elektronluk hücretlerinin devlet ölçümü elan kılındı. Kumul 100 yıllık sozuntan sögüdünü taktı isip koğdu deyilgen haberlerini anlayısla.
1: Dilo ve kanun sahibimizde er kutun acıraşmakçı buluştu. Ama perzentini bekişini halimedi. Sot mahkemesi qandaq hüküm çıqadı degen dilo misalını diqqatlanlaq usunumuz.
0: Onun üçün əmeli iş qılıb berir sayfımızda inoqlıq həmmədən əla. Macaralarını həll qilish danlıq markisi asosiy qatlamını idara qilishning yeni quvvətini qozğatdı degen məzmunda toxtalımız.
1: Yuqarıqı məzmunları anlash bilan birge anlıqçılarımız hər qaysı yol biləklərdən yol uçurları berib mansanlar buludu. Bizning veşin nömrimiz XC1074.
0: Qınam sırosla əmdiliq qatlanlar bugünkü qanunsız kamera proqramımızın təfsili məzmunları da bolsın.

0: болду.
1: Шоймого район тарапта машина шаңяңкылда орун бамы? Машинам тезиги чыккан вакты болуп калган белди калла болса деп. Сиз аз чийсан багы өзүңүз болду экен мушага якырак. Чийсан багы басыңыз аш аң якын орун экен.
0: Болду. Анан башка Ахат Чаңба исимлик аңлоочумуздунки учуру.
2: Hürmet şubada yol kevri. Tacan'dan hürmeti karabına kayılmış. Maşvanca götürürken sütün gosu geç, sütün gosu da mı şahı? Bir de yoksak geç yolu şimdi kırava, ne yolları var?
0: Buldu rahmet yiyen bir uçur.
2: Hürmet şubada doğumlu hıl kevri. Bir de yoksak hürmeti karabına kayılmış. Şatlılık, şatlılık yana. Yamanlıkta tonelki, tonelki açı kattaşkan ilişimler var.
0: Болды рахмат. Yollarını kahvalar karapa kaylaya yine tosılgan yollardan ısmı kisallikleri doktor hansının aldı taraflarda maşıla köpken. İhtipak yollarda maşıla köpken dostlar. Hıncan sanchi taraflarda maşıla köprekken. Onunla başka yan an yolu da mu maşıla köpken. İhtipak yolları bayam degen tıka ihtipak yollarının ki noktalık tosılgan bölükki. Şu Gauji Zhongxue taraflarken. Onunla başka yana karaydıgan bolsaq tosılgan yollardan Lüyüşen Cənubi yolu. Lüyüşen Cənubi yolu Şimaldın Cənub Qarapman qayınışta tosılışbarken Say yolunun ki ahvalıqa qarap baksaq Cənubdın Şimal Qarapman qayınışta Quanghui körükkidin ütüp muşu üçüncü körük Xalıq yolu üçüncü körükki Qarapman qayınışlarda Maşılla köp tosılışbarken Sənşxanızdaki anaballa saqlığını saqlaş doktorxanısının ki yan tarapirki yolu Aşı yolumu tosılışbarken Longchuan kötüsürümü tosılışbarken dostlar. Longchuan kötüsürü kitip ağan dostlarımız bir hatarlıkke alayda dikkat kılgaysla.
1: Bu da efendimden yeni uçurun tapışırıp aldı. Hazır şey o şimdir tarafta. Koşlun yedir Ravandaydı. Ali efendimden uçurayım.
3: Konuşkunca otom mektedir aldı ki. Koşlun yedir yol Ravandaydı.
1: Buldu rahmet.
0: Buldu rahmet.
1: Ahat Canba'nın bir yeni uçur geldi.
0: Kani?
2: Dörmek şoför dostlar yol kevri. Yeni maşıgar bir taş kalemde olunca. Yamalıkta tonel üretkenliken maşo çıkken çıkaysa, şer bir maşını bızıkıttı. Maşı konu hoş elinizden uzak yegen çıkıda. Serenizi asıl bir ne oldu saçı, ne çatırı bızıkıttı. 10 metre mertik bir azahlandırış bızıkıttı, şuna bozma. Maşının kuruğunu çıkıp oturdu. Katerlikken dostlar. Aşağı bir sözü geçti, canlı körü köyse yollara var.
0: Болду рахмат дослар диққат қылайлы я шу тараптан өтіп алған өтіп кетіп алған достарымыз егер жардамға ихтияж жоқ қалса бір жардам қалған болсақ нем себептен амды шунақ болып қалды қане яна давамлық достарымыздың ұшырларға қарайдыған болсақ қаплан программамызды аңға өтіп тұр рахмат
1: бір бекерлапты бір шопинг әбетіп қорғызайны
0: болды достарымыз онда қоса яна давамлық программамызға орналастырылған мәсімуланы аңғаш ұшырларын жолдағаш еқімлік күйлерімізден осырланғайсыз

0: Hürmetlik radio oğluğuzlar, anlatkınınla 100 teatrdöt katnaz sanat radiostın bivasta antılvatkan
1: Kanun sizge hemra programımızı.
0: Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yan taratkatsi Sulu Şitin'de maskademde anlatılıdı. Anlatçılarımızın programımızını Sulu Şitin Aptisilimi Anşin'i karşanımız.
1: Bu programını Xotan Şehri Qarqashyoli Alik 5. numarığı jaylaşkan Bereket Açlıq Mayzauti alayda talep kıldı. Alaqılışış telefonu 187-9903-3337.
0: Programımızın yanı Tırık ve tırıttıklarını basarak salgan tırıt soğuda çek şirketimi alayda talep kıldı. Bu oranlığa köpten köp rahmet eytimiz. Qani dostlarımızdan kagan fışırlığa kırıp bakaylı. Anılçılarımızdan kaplan tavsiyonda maşını köp, dabza kırıp mangan yönlüştü deydi. Ablat Xotan taksi mu programımızını yaktırıp anlaydıptı. İlgar malım mu mana programımızını yaktırıp anlaydıptı. Devamlıq. Hışkepsiz karşılarımız.
1: Bizim zirik türmeyişin de yakış paranlarını kılıp atıdı anılçıla. Harımağıyızla.
0: Şundak. Ахат чамба.
2: Хөрмәт шөпердостар yol хәбәре. Гәнсе көрсән сайрыгчы 5-нче көр, 5-нче яңгырчы жолышында кыйкасыралар. Авым үшінші кетте йодаса. Та кайнақтың қарчаны ондан сырып навақтың тұқымдек сәләп бар. Яқтолап қызыр сәнің шымаса шында сырым бар екен.
0: Болды рахмат.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallap içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

0: Hürmetlik radio oğluğucular, Erhutu'nun hissiyatı bozulup, acıraşmakçı buldu. Bırak parzantını birkaç meselesi de her şekilisi mesuliyetten kaçtı. Yakında Ürümçi şehri Şimgor aylı halık sot mehkemesi, işki tarafının acırışçıya ruhsat kılmasılık doğrusu da kanun boyunca hüküm çıkarıp, kanun yürgüzüş arkalık, gödek balılarının üst bitiliş tüven çekini sakladı. Dilo ve kanun sahibimizde biz birlikte bu dilo misalığa kulak salaydı.
1: Çoğu ikiz er. Bu ikiz ayal. 2016 yılı tizimletip toy kılgan bulup, toydun kiyin ailedeki uşak düşecek işler sebebinin ziddiyet üzülmey, hissiyatı künsiri suslaştı. 2023 yılı işkeylerinin oğlu toğulgan bulsu mu, lekin buzulgan öylünüş münasveti əslige gelmedi. 2025 yılı 12 ayda Joe Ekiz, Wu Ekiz üstüdün Xalıq Sot Mehkimisi'ge dava kılıp, iki tarafını acırışka ruhsat kılış doğrusu da hüküm çıkırışını talap kıldı. Sotta iki tarafının acırışış arzusu yüksek bir dek bulup, avtomobilini bölüş, turalgu amevi fondını taksimlaş katarlıq, mal mülük işleri de kısmen ortak tunuş hasıl kılışkan bozumu, perzantini bekiş meselesi de katmal halet küçüp kaldı. İşkilisi güdek balını yük dep karab, türlük yollar bilen özünü kaçırıp, hiç kayısı bevastı bekiş mesuliyetini üstüge ilişini halim edi. Joe Ekiz mundaq dedi. Men mulazmet kesbi bilen şoğulunumen. Aylık kirimim 5000 yendin 10000 yengece. Lekin daim teşvişliniş haltı durmen. 300000 yen karzim ba. Onun üstüge anamın eğir kesili ba. Balının aldığını haber ilişki yardan berişke kurbum yetmeydi. Şuna balını ayal tarafının bekşini katli talep kılımen. Bu ikiz mundaq dedi. Men yeki ticaret bilen şoğulunumen. Aylık kirimim 8000 yen etrapıda. İqtisadi şaraitim bekiş asasını hazırlayan, lekin təşvişleniş karakterlik xamuşluq kesiliğe giriptar bub kaldım. 900 min yuan karzim ba, onun üstüge anam pat arada çoğun operasiya kıldırıdı. Balı bekişki yardımlışki amalsız, bekiş mesuliyetini üstümge ilişini oksaşlam rət kılımın. İki tarafının özünü kaçırı sebebi aldı da, bijürgüçi sotçi eni kılıp mundaq bildirdi. Ata ananın kuramığı yetmegen perzentini bekiş mecburiyeti, atı ballık salahiyeti asaslı şekillengen, kanundu belgilengen mecburlaş karakterdeki mecburiyet bulup, ata ananın hissiyatının bozuluşu, öyleniş münasuvetinin bekar kılınışı bilen yukap getmeydi. Şahsının subyektif arzusuğa təsirgimi uçurmaydı. Halıqancı vazgeçişke, özünü kaçırışka hergiz yol koyulmaydı.
0: Sot mahkemesi bir-birlap mundaqta bekitti. Təşvişinleş, xamışlıq, qatarlıq, psikikliq keselle davalı qılıp olmaydıgan kesellik emez. Kəsbi davalı şarkılıq önümlük pəsaitkili boludu. Onu parzantini bekişin rət qilişinin səbəbi qilişqib olmaydı. Şəxsi qarız adetki haqtalab haqtarlıq, qarızdarlıq münasiyetigi təvə. Kuramıqı yetmegen parzantlarının yaşayış hukuki, tərəqi qiliş hukukunun üstün orunda turuş dərəcisi teximi yukarı. Qarz qaytırışını səbəb qılıb, balının asasi hukuk mənfəətini qurban qılışqı bolmaydı. Ata-anlarının, pərzəntlərinin, pərzəntinin halıdın xəbər ilişiqi yardımlışı, qeyrindaşlıq mikribilən yardım berdiğin, yöləydiğin əxlaq hərkdiki təvə, qanuni məcburiyyət dəməz. Yardım qılalmasa, onu ata-anlarının balı beqiş məsuliyyətidin baş tartışının səbəbi qılıb, bir-birge artıb qoyışqı bolmaydı. Sot məhkəmisi onuların təkidləri. Acırışış erkinlikke mutlak erkinlik emez. Acırışış macerası da kuramığı yetmeyen perzentlerge en paydalık buluş prinsipi, kuramığı yetkenlerinin acırışış erkinlikinin baştan ağır üstün orunda durdu. Eğer bu diloda işki tarafının acırışışı ruhsat kılınsa, 3 yaşlık bala vesili kılıdığan, ağladın haber alıdığan adam olmasıdık kıyın akvalı duş gelip, asasi yaşaş ve sağlamlık hukuk menfaati eğir ziyanı uçuraydı.
1: İki taraf karamakka kengişip acıraşmakçı boğanda kılsımı, emeliyette güdek balını acırışta iliştiki koral ve pasıp mülük kılıbağın. Bu kıl uçuğu çıkan şahsiyetçilik kılmışı, kanundaki belgilimlerge kılıp boplık amay, yine cemiyet ammevi tertibi ve yakşı örüp adetinin töven çekini bozudu. Yukur kılanı umumulaştırıp, Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin Aqtalab Kanun Desturi, Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin Kuramığı Yetmegellerini Qoğdaş Kanunu'daki alaqıdar belgilimlerge asasen Sot Mehkemesi, Joe Ekiz bilen Wu Ekiz'nin acırışıga ruhsat kılmaslıq. İki tarafının başka dava talibini rət qilish doğrusu da hüküm çıkardı. Şunun bilen bile sot mahkemesi işkeylenge perzantini bekişinin baş tartıp bulmaydıgan kanunda belgilengen mecburiyet işkellikini. Eğer işkeylen kiyin yenilen bekiş mecburiyetini ada kılışını irat kılsa, sot mahkemesi kanun boyunca alakadar tarmaklarına kanun yürgüzüş teklifini evetip, işkeylenin kanun cevapkarlığını kanun boyunca sürüştürdüğü halkını uxturdu.

0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
1: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgenimiz Varıs markalık sakal ağışı.
2: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55. numarığı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alaydı talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettin ozgu.
1: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vat odur dese.
3: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını biladığan siz.
1: Berket ulurdu şu. Untigisli Berketnikin ekranında kulukumu sındır vatken tursanız.
3: Berket, öyünge ilip kep degüzdüğünü yanılı Berket onu.

10 neçe minut içinde o orundukta oturup bir taraftan su işkeş, yan bir taraftan çoğun ekranda koyulgan katnaş bihaterliki kısık filmini gördü. Onun çırayıdan azadılık çıkıp durattı. Kaşgar Kadimi şehirdeki Venda Meydanı'da her günü 300'dün artık buyrutma yetkizgici aldıraş uyandın boyanğı çepip yürüydü. İlgiri buyrutma yetkizgiciler toksikil tohtuduş, aram eliş katarlıq cahitlerine türlü kıyın meselegi düşkeletti. Bugünkü günde bu yer Kaşgar şehirdeki danlık ve imey iktisadi ülge körsütüş noktası. Kalıbını illetidigan yeni dostluk soğudu çemberge'ye aylandı. Haksız kino görüş, itibar bağlılık hızalınıştın, tokkacılaş, batarya almaş duruşkıca, inkas taleplerini tez beceriş katarlık bir katar samimi mulazimetle aldıraş çepip yürgen buyrutun yetkizücülerge hakiki illiklikini eskildirdi. Kaşgar Kadimi şehirdeki Venda Meydanı'nın ticaret direktörü Tianhui tonuşturup mundaq dedi. Soğudu çemberiki buyrutma yetkizucilerinin vakitlik makani. Ula çarçıganda aram alalaydıgan, kursuqa aşkanda tamak yiyalaydıgan, usuganda usuzluk işyalaydıgan, hacı tüçkende adam tapalaydıgan buluş gerek. Soğudu çemberiki dikkatini buyrutma yetkizucilerinin köp qetim katnaştak ihtiyacıga merkezleştirip, bir yürüş illiklik yetkizüş mulazimet tertibini berpa kılıp, her bir buyrutma yetkizucige şehirnin illikliğini his kıldırdı. Mezelik tamla koçsuz girgende haksız kino görü süpsi közge alaydı çelikip durdu. Yukarı eniklikteki proyektorda her haftada 3-4 meydan kino koyuludu. Bunun için de Sergerdan, Yerşari Katarlık, Aktip Küşke İge filmle. Katnaş Bihaterliği, Ciddi Ekvalı'nı takabül duruş, Kutkuzuş'a ait kolun işcan kısık filmler mi var? Hazır buyrutun yetkizgücüle zakasını eliş arlıqıdan paydalanıp bir az dəmel vağaş her tarafdan salkın cay izdimisi mi buludu. Oltursula tokkaçlı alaydı, ügünüş kıl alaydı, aram alaydı. Bu yerde kündülük mülazimet kılıdığan buyrutun yetkizgücü 200 adam qetimden aşıdı. Tamak eliş, toksikiltinin toxtutuş texim kolaylıq. Soğudu çemberiki katnaş başkuruş tarmakları bilen birleşip 5 orunda məxsus toxtalğı rayonu. 58 vaqtlıq toxtaş noxtası təsis qılıb, buyrutma yetkizgücülər yeşil yolu ecib, tərtibki yetəkçilik qılışqa məxsus xadim urunlaşdırdı. Bunun bilen buyrutma yetkizgücülərinin oturuş saxlaş vaxtı 40% qısqardı. Toxtalğı rayonu ətrafıqa 12 qrupa toxluğu, işki batarya almaşdırış işki abi orundılğan bulub, künüge oturu hesab bilen 150 qetim toqqacılaş ihtiyacını qandırğılı buludu. Soda saraydaki mihir şapkat yetküzüş öğütünü de hemen nersi babulup, tonglatku, veybolu, davalaş ciddi kutkuzuş somkisi, bivasta içidigan su maşinesi, əksiz, simsiz, tor qatarlıqlarının hemisi tulluq. Yukarı temperaturluq mezgillerde ısıq ötüp kilişdin saxlanış maddi eşyaları tarqıtılıdı. Yamğurluq güllerde küllük tayarlap koyuludu. Bu ritmi yetküzücüler her vaqt tamak ıstalaydı, su içalaydı, aram alalaydı. Bu ritmi yetküzücü Mehmet Molruzi ilgiri qursaq açsa soğukta mantıya, soğuk mantıya aytıq. Hazır veybolu'da ısıtıp yiyalaydıgan bolduk, dedi. Soda çemberginin birleşip hareketlenişi neticesinde aşkan açıdığan 12 ticaretçi buyrutma yetkizgücüyle yürüyüşlük tamakını oturuğa çıkardı. Bunun da buyrutma yetkizgücüyle kızalınışta hizmet genişkisiyle asasen Allahüde Bahadın Behriman bulalaydı. Tamaklarının miktarı yeterlik, bahası muhabbiq. Kaşgar şehri Kum Dervaza Kucu Başkarımızın muavin müderi Li Çıng'da tonuşturup mundaq dedi. Biz mulazimetini yaxşı qıplıq amay, texmi muyumi buyrutma yetkizgücülərinin inkas tələblərini həl qılış yollarını mı ravallaşdırışımız gerek. Soğudu çəmbirgi torda və tor sırtıda qoş yolluq inkas tələblərini otturuq qoyuş mexanizmi ornitub, illik arzu sandıqı təsis qıldıq. Partiya əzaları, pidayları hər günü növətçilik qılıb, məsələlərinin becəriliş nisbətinin 100%, razı buluş dərcisinin 100% buluşuqa həqiqi kapalətli qıldı. Bu yıl kirgendim bu yan tokkaçılaş əsliyəlir buzuluş, oltıraq rayonuqı kiriş hüquqi, toksikili toxtutuş tərtibi qatarlıq 46 inkas tələb qubul qılınıb həl qılındı, həm də hər bir inkasqa cavab qaytırıldı. Asasi kapalettin başqa soğudu çəmbirgi yenə sağlamlıq boyuca xalisanlı kisəl görüş, qanun boyuca hüquq mənbətini qoğdaş, itibar bağdı çaş yasaş qatarlıq, amivi mənbət mülazimətlərini sicil qanat yaydırıb, qərəllik alda ən güzəl buyrutma yetkizgücülərini bahalab, təxdirləş, rıqbətləndiriş arqılıq buyrutma yetkizgücülərinin kəsibini qalibdən etiraf qılış tuyğusunu küçə etdi.
Li Changda tanıştırıp mındak dedi. Saudi Çemberi'ki mülazimet menzirsini devamlı kengaytip, mülazimet ünüm

Xalq saqçıları avtomobilinin tok tügəb getib, normal yürənməy qalğan xəynəlik sayacını keçiləb qutquzdi. 6-cı ayının 6-cı günü səhər saat 1-dən aşqanda Lob Nayiyyəlik Gönğan İdarisi qatnaş başquruş çoğun ətirdi, Xong Bayşan otur ətirdi, xəynəlik bir sayacının ciddi yardan tələb qılış məlumatını tapşırvaldı. Xəynəlik sayacı, saqçı yoldaş, avtomobilimizin tok tügəydəb qaldı. Qumluq taş yolu da qumboranlıq avaraydı qapsılıb qaldı oq, dedi. Ma'lumotni topshirib olgandan vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari va saqchi yordamchilari vaqtni qilch kechiktirmay saqchi avtomobilni haydab naq maydonga qarab mangdi. Ular tavallikidagi yo'llarni pishiq bilgashga sayyohchilar qapsilib qolgan joyga noyti tezla yetib bordi. Qo'rqmang, bizga ag'ishmang, dedi xalq saqchisi xaynalik sayyohchiga. Naq maydonga yetib olgandan xalq saqchisi Nurmahmad Mamtimin bir tarafdan sayyohchilarga tasalli bersa, yana bir tarafdan qutqizish loyihasini muhokama qildi. Vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari va saqchi yordamchilari so'rash avtomobilning uzunguch kilib bulanmaslik ehtimolligini ko'z tutib, qapsilib qolgan avtomobilni yaqin atrofdagi to'qqachilash o'rniga apirib qo'yishni qaror qildi. 20 minutga yaqin japoliq yo'l yurish orqali oxiri bu sayyohchini to'qqachilash o'rniga bexatar apirib qo'ydi. Sayyohchi hayajonlangan holda saqchining qo'lini tutib turib, orqa-orqadan rahmat aytib, bundaq kuchlik qumboranda ham bu yarim kechada sizlarning yordamingizga erishib haqiqat bak illiqlik his qildim. Shinjang bir kelishki arziydigan joy ekan, dedi. Do'stlarimizningki uchurlarga qarsak, sahar bulbuli, gulboston, xeli kunlar bo'lgan, siz ishlagan programmalar uchur qatnashtiramiz-ku. Bugun ovozingizni anglab xush bo'ldim. Radio anglab fikr qatnashtirmasa ajoyib bayram bo'ldi ekan odam, dedi. Do'stlarimdek bo'lsa, tövende Abdunum rayonimizdagi 16 shaharning kelgusi 24 soatlik avaraydan oldin ma'lumot anglaymiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 23 dan 33gacha. Altayda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 20 dan 34gacha. Cho'chakda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 17 dan 32gacha. G'uljida o'tirhal yomg'ir yog'ib, keyin azroq yomg'irga o'zgardi, temperatura 18 dan 30gacha. Bordalada azroq yomg'ir yog'di, temperatura 19 dan 34gacha. Qarmayda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 24 dan 37gacha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 24 dan 35gacha. Shayxanzida hava bulutluq bo'lib, keyin ochildi, temperatura 24 dan 34gacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 23 dan 37gacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 20 dan 39gacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 29 dan 46gacha. Korlada hava ochiq, temperatura 21 dan 37gacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 20 dan 33gacha. Atishda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 17 dan 31gacha. Qashqada azroq yomg'ir yog'di, temperatura 18 dan 30gacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 20 dan 30gacha. Urumchida hava ochiq, temperatura 23 dan 33gacha. Havaraydin ma'lumot anglatdik.

0: bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Terek ve Tırt. Terek ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağış.

Dostlarımızdan Abdu yol uçur bir ay Fukan koçları ravanken, Kayfan Dayşoyunun aldımı ravanken deyip du, rahmet dostlarmış uçurdadın, önümlü paydalan gaysla.

0: vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.
1: Dodo, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
2: Toğnat kudun əmdi aldım, səl toğuzup şikin ha.
1: Dodo, əmdi sən bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı. Davay ustam, nallarınız əcəb sınıyıp pişip da.
3: Xeymerini berkat undu yuğurup yaktık da.
2: Berkat olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berkat unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
3: Davay xana, pişiruk dükkallarınızda berkat unu işiltip Ticaretiniz ne? Tekimi ronak tap kızım.
1: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz.
2: Kendi AI bulut kompüterine open cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan. Bir hatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz.
2: Kendi AI bulut kompüterine open cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan. Bir hatar, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almıştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük,

rolunu çiğ tutun. Qanun nizamlarını isinizde çiğ saxlan. Bütün ailenizdekilerin aman isenliği üçün her vakit bir xatar yol yürün.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusxası torğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız həmra boladı.
1: Saat 8:20-də Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki xəbər həmrayınız. Xanzu dili, Uyğur dili, Qazaq dili, Moğol dili, Qırğız dilində radio anlayalaysınız, xəbər görə alaysınız.
2: Saat 9:20-də Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki səfər həmrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar olalaysınız.
3: Saat 11:00-də Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki ijadiyyət həmrayınız. AI yazıçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20-də Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdəki pul tijəş həmrayınız. Juğulam numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şitin Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'te Sulu Şitin Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Şitin Apitalı yardım verdi.
7: Saat 17:20'de Sulu Şitin Apitalının 6.0

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jilin Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jilin Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Hatnaş liniyesi programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı, Hatnaş Senat Radyosu'nun Hatnaş liniyesi programımızı.
2: Hatnaş liniyesi.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon

0: 91322 98 98.
1: Kulaq silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Düşendiriş, köz karaştın derek bir yerdi. 107.4 katnaş liniyesi.

0: Yana uchurni yengilab qarasam, Jurat degan do'stimiz ham mashina qizil chiroqga kelganda oldiga berib diqqat turish chizig'i bor. O'sha yerda uzuk chiziq bor. Shu uzuk chiziqda liniya almashtirsak bo'lamdi, bo'lmamdi deb so'rabdi.
1: Tushuniksiz gap bo'ldi. Qizil chiroqning atrofidagi 30 metr aralig'ining hammasida butun chiziq tursa, nadiki uzuk chiziq kavo.
0: Mashina qizil chiroqga kelganda oldiga berib diqqat turish chizig'i bor. O shu yerda uzuk chiziq bor deydi.
1: Ha, liq tayjon chiydiki uzuk chiziq nima bo'lib qoldi? Shu chiziqda liniya almashtirishga bo'lamdi. Yo'q, bo'lmaydi. Unondagi liniya almashtirsak bo'lmaydi. Chunki u tayjon chiy, shu qaysi chiziqdan kirgan bo'lsak, shu chiziq barmiz. Agar navada bu yerda liq to'q to'qilgan bo'lji bo'lmagan qolasida to'q to'qsak bo'ladi, lekin bengunchi to'qilish bo'lmaydi.
0: Mana tushunishlik bo'ldi ya, do'stlar. Qaplan degan do'stimiz mo bo'lmaydi deb javob berdi. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat do'stlar. Yana davomli qizg'inlik bilan qatnashinglar. So'rashq tegishli savollaringlar bo'lsa, mish qatnashga doir qatnash voqealarga oid, qonun tuzumlarga oid so'rashq tegishli savollaringlar bo'lsa, davomli so'rsanglar bo'ldi, ha?
1: Ama doyendi bu sual sorsak bulam deyip sorsak bulam deyip sorsak bulam deyip sorsak bulam
0: deyip doyendi ki dostlarımız silahımı sorsakla buldu biz körü vatımız cimu doyendi ki uçurlarını bir taraftan körü vatımız silahını ama suallarınlığa biz cevap veririz cimu dostlar. Onundan başka ma bu oblikim diyen dostumuz sizinki uçurunuzun vaxtı sel uzun ki cimu pekırap olduğumuzu çıkma vatıdı. Şuna kıska kıska uçur bireyli dostlar.

0: Dada, pəsən soğuk çayını azıraq içəycü.
1: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğızıb şikinə.
0: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
1: Tallab içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
0: Dada, pəsən soğukluq çayını azıraq içəycü.
1: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğızıb şikinə.
0: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
1: Tallab içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
2: Bir buyruq bilanla teatr körüşünü. Öyünüzün bexəterlik əhvalını hər vaqt körüb duruşunu oylamsız. Təyi akıl ekranı güzel oyla haqqıdaki barlıq arzu oyunuzda qandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarıqı berib, Təyi akıl ekranı kəsbini becirib, turumuz sıfıtımızda östürüm.
3: Bir buyruq bilanla teatr körüşünü. Öyünüzün bexəterlik əhvalını hər vaqt körüb duruşunu oylamsız. Tiyanyi aql ekranı güzel aile haqqıdaki barlıq arzu oyunuzunu kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarıgı berip, Tiyanyi aql ekranı kəsbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
2: Öydün keçikip çıkınınızga işçiniz tıtıp bolu atamdı. 174 Katna Sanat Radyosu sizge şunu asker tutu ki, her kandak ahvalda Abdumobil'ni astaydı. Aldıdı ki Abdumobil bilen belgelik arlıq saxlan. Ruhi halıtınızda tanışan. İsanızda bolsun. 174 her vakit sizge hemrah.

0: Dostlar, anlavatqınınlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosinin Qatnaş Liniyası programisi. Programimizin iğiz boşluqı sağlamlıqı könül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Canubi yoldaki şahsat iğiz boşluqı amuladriyası alay tələb qılğan. Alaqıl Ştefi numarı 0991-322-98-98. Şu münasiyatla yuqırıq oranğa rəhmetimizin bildirimiz, rəhmət sələgə. Dilşah Saqçı, ondaqda ma dostlarımızın kəgə uçurla qarab bir cavablanı berib tamdıq.
1: Oldu. Ma doyum da bir iki sual var ki. Liu Yue San Ho Wu Tuan, liangge ren kai san lun dendong che zhuang wo, che pao le. Wo bao jing yihou jiao jing lai le, dendong che mei you pai zhao, mei you ban fa zhao. Ya onda bolmaydı. Bu bizning qanunda çoqum tapımız buni. Tapmasaq bolmaydı. Siz aşı Kays Jojin diye kamu sunuğu beren, eğer onun da şimdi alkala mı kambasınız, onun da diyeceğim yukarı Jojin ciddiyle verip müştakarsa da zdensiniz buldu. Onun da başka ikinci ismi de abdi kerim deydi. Prav yutup kese başka şehirde toluklap alkalı bulamdı dedi. Bu pravın çoğu da başka şehirden toluklap avagıl bulmaydı. Çünkü hem de özümüz oysak buldu, her bir şehrin alak tamgaları var onu. Tamgalar okşamaydı. Mesela Kaşkayan'ın tamğısı ürümçülü bulmaydı. Bunu başka şehirde evaqalı bulmaydı. Lekin hazır mı? Yor yor senin özde tordulam iltimas kısak buludu. Jütüp etken bolsa. Aşırı bütün elsin iltimas kısak bulan deyken kaysı adırsızı sepirdiği aşı olsa meylen dövültümüzün kaysı şehirde bulan aşı şehirdikiyle buluq bulan deyken sizin aşı poştasını sepirdi. Şuna bu ensere kütüge aşamayız hazır. Onundan başka bu hakiki Cücüben pravın olma, işkanda kere kambı desek bulu da azı. Çünkü denzip prava kolumuzda baş ucuyla bolsa çıkarmasak buldu yarı var senden. Erkandak ya da işkisinin işkandak farkı yok. Okşaş rol oynaydı. Şunun için benim için bu mu? Bek mühim mesele de MS mi gidip oylayma?
0: Buldu. Yana uçurlan yanılap karsam, dada akku diyen dostumuzda. Ben bu keşte öyük kaytıp gitip asam, kile asam, katna sakçıları kaynımdan koğulap gelip, maşinin çoğun çarağını körüp tekşürüp, yırağını yurtuş çırağını sel tüven, pes kılıp tanşıval, kaytı baykılıp kalsan, numur tutup, cerimanı koyumuz diyen de ətisli tanşıvaldım, ölçemlik yanıdığan kılıp, deydi o.
1: Hem de bu ağa kızalın ki, hem de kızalın mı oğlan?
0: Oğlu valla.
1: Resim karsa kızalın. Hem de bunda oğa kalası da, çırağ normalken de, normal çıraklanam da üst tanışıklı oldu. Bazılar üstü gerek tanışı bakan basa kanın hılap kılmış emez. Hem de o likin hem de onun bir yinfans buldu de. Likin abaytın bizden dağıtkallar emez. Resmi çıraklı özgür doğalla. Şençi dağdın da böyle esli zavutun çıkan da onda emez. Keyin yine tekim yoğurtulgan. Hem de hesapta like, gobiyo da emez. Müş gobiyo'dun yukarı alette yoğurtulgan anda çıraklı. Onda okasa bulmaydı. Hem bunda çıraklarını ornat kalktı da hazır Şınyakanda tezdim ötkülünmeydi. Lakin bazı aşının ağam içip şımaydı ki her bir kettim Şınyakanda almıştırıp özünki ki ekabap anandı ki yeni keyin ayda tutulup kalmasamlı buldu deyip jürdük Allah'a vakke. Lakin tutulup kalmasak meyle lakin bir gün lakin yanımışta bir kattaş vakkaları uçurup kalsak
0: uçağda
1: onun akıbeti eğer oldu. O vakti de aman konulsuz gibi çıkardı.
0: Şu an dikkat kılaylı dostlarım. Hem de Nur Mehmetcan diye dostumuzum şu Yenişehir rayonu tevalli gidiki geple okşaydı. Biz bugün teklif kılan sakçımız Davancan yol bölekler münasebetlik sakçıdı. Bu düşün dağıtımı bir okuydayım. Dilşah sakçı hazırlık vaxtanla hayırlı olsun. Bir fikir. Yenişehir rayonu tevalli gide Ösmü doktorhanısının aldığı bir piyadla yolu var. Ösmü kesellikle doktorhanı dervazı aldığı doğru kilidu. Şu yerden ötüdüğün piyadlarının köplüge de maşinle tızılıp gidiyordu. Şu yer bir katnaş çırığı ornatkılı bulamdı. Aldı da asma körük ba. Lekin o yerden ötüdüğün adam azken.
1: Bunu hem de şu aşı Çinşin'e dağoyalar gidesek buldu hem de. Şu şula hem de iltimas kıp durup el kısı buludu. Hem de gəbin arasını kısak bizden bağı şu şehrimizden her kandakmış kızıl çırak olamdı, sızık olamdı, biyocu olamdı, biyopya olamdı. Hemisi pekat biz iltimas kılışla mokokumuz var da. İltimas kılımız bunu çınşıguanlıydı. Məxsus 10 şeydi. Çünkü bu bunu onşaş, şehrinin, hükümetinin işi, biz fakat amandamda iş buldum, ayaktımda, özgürtimizde iltimas kılış. Mecbur ettiğimiz ama korkumuz buldu.
0: Buldu. Hem de Maya'da bir dostumuz, Şinjan Adaşi degen dostumuz, alıqı minan pravamla 6 yıllık tekşiriş vaxtı toşkaydı, nədə almaştırma degen cevap verip olduk, ko, hazır Ürümcü'de de tiken tok. Hem de hazır Tianşençü, Jojing'da düğüde almaştırıqlı bulamdı.
1: Buldu. Okşaş, hemisi buldu.
0: Buldu. Onda olsa yani uçurlarını yanılay dostlarımızdan uçurlarımı kaptı. Taksi 1074 diyen dostumuz. Vaka bulup mesuliyet ayrılmadı. Pravam katnaş etirdi denmen.

0: Abdu degan akamizni sizning muftirongiz topshirib oldiq. Yana muftirlarni yangilaylik. Bo'lsa programmadan tushgandan keyin bir ayrim deyishaylik. Yana ey Kliu Yoba degan do'stimizdan sizning mu aynakka kunurda mudofiyalanadigan normal mashina haydashga ta'sir yetkazmaydigan chaplaq chaplisi bo'lgandu.
1: Bo'ldi, bo'ldi.
2: Davay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızdın malay?
3: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
0: Do'stlar, anglavatqinlar Shinjon radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosidan qatnash liniyasi programmasi. Programmamizning egiz boshqa sog'lomlikka ko'ngil bildirganlarning yaxshi tanishi bo'lgan Urumchahri Shinxo janob yo'ldagi shaxsat egiz boshqa ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Aloqa qilish telefon nomeri 0991322988. Shu munosabat bilan yuqori qo'ng'iroq rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı bizi hem bana.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıklarını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağı görüşlerini tızıp koymuşlar
6: bu. Bu digen mihmanlarım aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
5: Tamaklarına hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibat kınanlarının deliliken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkçıları bilen mezgıp yapakam siz.
7: Bu programını Okyanus şirketi alayda talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.

0: Başlaydı başlaylı.
1: Ha, radyo aldırı ki kadirlik anlı otula. Doyunumuz yani ikran aldırı ki sevimli körülmelle. Şuna kılıp yollarınızı biz Emre programımızla başlayıp gettik. Programımızı yaktırıp anlayışlar çok mem. Şunda buluşunu için kalbimizin ümit kılımız. Bugün mem de bir yarım saat Sepranlığa Emre bulumuz. Aile bir turmuşunlarda yanlı biz sizlerin ki keyşin görünlüğü buluş için tırışçalık göstermez dediğin yakışık teleklerimizi bildirmek için o.
0: Şunda anlıkçıla yukarıda etkandak manmışına hoşanlıklarını beğişlaş bilen birlikte sizler en ihtiyaclık boğan yeni yol uçurları bolsun ya ki katnaş mülazimat uçurları bolsun katnaş savatları bolsun manmışında mühim uçurlardan yanılam sizlerini del vaxtı da haberlendirip mağınız.
1: Elbette onda olsa sizlerim radyo uçası otanlarını bir yüzeyette tötük toğırlanla doyunumuz kırıp ekranınlarını yani bizgi toğırlı vesanla bizim hatırcan bak getimizin daha sizler mülazimatımızı manmışlık yakışı teleklerimizi bildir şarkılık başlap gettik. Ben riyasetçi dostumla nurluk baş riyasetçinle Mevlut İbrahim.
0: Kızgın çabaklarımızla karşılığımız nur yağdırdıkan dişi var riyasetçimiz. Sevimli kanalıcılar, ben bolsam Büdürçaş riyasetçinle Zühre Kira.
1: Büdürçaş riyasetçimiz Zühre Kira.
0: Rahmet, rahmet.
1: Hey, doyunumuzdaki dostlar, rahmetçim olsun hem bugün acayip kişi bir yere batman da akıllısı. Doyunumuzdaki dostlarımızdaki ve devamlıktır da ama şu kımmetlik yüreklerini verip, benzerlerini aymay, başının ahri körüp verirsen lan, çın kalbimizin arzu kılımız.
0: Şimdi kanlı uçta bizim doyu numarımız Şincan 1074, Veyşin salonumuz arkalık yanılan uçurlarını yolla verip katnasanlar buludu. Veyşin salonumuz mu okşa Şincan 1074.
1: Rahmet rahmet, güldeslerini yolla vatkan anlı uçası, köptün köp rahmet. Mergen, ürümçidiki minin yolum diken, nurluk yol ravan deydi. Rahmet, Mergen.
0: Mahmutcan mu depti Mevlutka siz tünügün digende kaşında kımancı dımancı uhtudu diginoz toğru çıktı. Dedi ki birinci meydan musab kandarak bula dedi o. Tünügü rast toğru çıktı mı?
1: Toğru çıktı o. Ben digen paraz giyama.
0: Paraz kılığa avoylıkı sahibiyoninkini.
1: İngilat komandasının ki toğru çıktı. Kays kays komandala çüdük ya şunu yollan hemen depreye sizge.

0: Üçüncüdən bolsa Muşunda hazır bizim bilişimizce Muşunda 90 yaşında balalarga icarı bir zaman orun da şəxs tutak olurdu. Bəzi Muşu tez yetkiziş kadınlarımı Muşu balalarga icarı gibiyiriz Muşu bir xil işlerinden çoğulunu tutuldukuz. Hem de şunlarım inikvalatı bu arada. Aklab neyle kollik bazı icarı bir orulamasın. Ya ki bazı özgür tutan orulamasın. Ya ki bazı şəxsler olsun. Bunların biz kanaman Allah'a kadar orula bilen birleşip. Kaysa orun mesela asas başkurduğun orun olsa bazı başkurduğun orunlardaymış o. Ten mesela birlikte bir taraf kılıç. İğir bir taraf kılıç. Mesela hizmetten istavatımız. Ama bundaki mi? Hem de biz ikinci kademde şikayetin olsun. Ya ki unutulmuş tüp olan işlerini kullanıp bu şekilde bir evcet kişinin bir toz kılıç abi. Bizim arzuyumuz mu şu?
1: Şunda.
0: Peki hazır bunu başkuruş bize bir kadar test noktaları hazır. Bazıda sakçıların köyüsü kaçı dağım da oldu.
2: Şu.
0: Müşte ekvallar var. Bu andaki katnaş hadislerimi bektük köp. Bu şu ballar sokulu vatkan toktumay. Bu tecrübe yok da ballar. Birbirisinin ügünü de çıkan yol kabı ne eydep. Da eydep de kıtla, minet de kıtla, minel eydep de kıtla, eydep de kıtla. Sokulu vatkan maçındaki. Ya bir yerleri sokulu vatkan, hayatın ayrı vatkan. Atanlar zar zar zıkla atkın müşte ekvallar var. Hem de şu azizler eğer atanlar anla vatkan bolsa, derfal mısı ballarını toktutaylı. Andaki bizi baykı digen de kuşku hizmetlerimizin yanını devamlı çıkmıştık.
1: Anne mağlık kalpak giymeyi mini diken çöl bula. Mesela katna saksırımız tutuvasa motosikletini ip kalamdı ya kandak tedbir kolumdu şu nek meydanda.
0: İp kalamız o kadar azır kaya toksikletan köpeğinsini azır. Onunla yanarat kuşunu koşup, yaşı bataryanı koşup, süratini tesisip, dışında üzgür tutan akvalı da giyir. Yani bulanı biz şu köyge namaz biz tutup kalmış.
1: Ağabey, ip kalan diken üçünün atanısı bile alakılış
0: vakti. Çokum alakılışımız.
1: Alakılışımız.
0: Çokum alakılışımız.
2: Yani. Elbette İslam'ın muş hizmetini köp işlediğinler, belki muştaşlar çıkıyorluk diye. Atalarının mı, ballarının ki muşunda kıvatkanlığından haberi yok. Atalarım çıktı ve hakaca ne?
0: Haber bağlar mı bak, haberi yoklan buluşma yok. Haber bağdır dedi atalar, minin bilişimçe aşırı. Öz apırı koyuşta yerip, ya ki vakti yok. Bunun hatırını bilmeydi o andakin öz icarı getirip etta. Ya öz sütü bilip ballarını belirlemişler falan.
2: Ey ma bu mabdu. Amda ma keş tarafta mu hazır bunun için tatlı olsa tekimi bu biriş mümkün. Keş tarafta ma yavuluk keş kurun ma keş tarafta hesapta. Yerim kecik yıkın cıklap kalı diken çoğu bu ballı mı?
0: Şunda. Fazıl peki de evcep tutardı bu işçi ballarda. Hatırlı kek vallaha bu. Vallaha bunun ilk akıbetini oylaşmaya vardı da azı.
2: Şu.
1: Agar.
0: O yakal çıkan çağrından kim şeyman kılı vardı da emni kula.
2: Oranlığı kelmeydi de.
1: Bizim de avu değişilgan işler olsa yal kumsakçı avu değişelci mamış. Keşte.
0: Oldu bu. Bizim de bu. Bizim de yine oyluğunum sizlerle ten çıkıp bir nek meydanda bir film tatıp bakaylı.
1: Aşın da kılaydı. Aşın da
2: kılı keçe de çıksak meyli aşı ballarını bir tosu.
1: Ben jügüreleyim ağa. Saksın başım sarmış, ben özüm koğlayıcı balda jügrafı
2: Sizler otağız bensenler aballarını cü. Sizler yığıp otağız beranlar. Ben toğuktumayı sözler bişini ağırtıp kodulup, menisin ye yeylik ballarını, şikinci minmez kıvitay.
0: Emimiz özümüzü elik, çıkakıda küşlerimizi çıkarıp, tök boş bakmamız.
2: Meylim ben müştöktün koş kuyayı buldu.
0: Makul
1: dükkan. Rahmet yapar zaten lan da az ha.
0: Yak yak işte.
1: Valla makul kaş. Eğer aslında kılıl olduğum olsa ya.
2: Kılıl yapıp demeyli
1: bu hocam. Ben rast kovulaydım. Bu birisi oğruklaşım paylaştı. Söyrep ekip sizi otağız bir ettim.
2: Otağız bile bir yana özüm aşı sözlep toktamayı pilmottak sözlep anandaki. Manemse.
1: Tanatlı sözleyse.
2: Bir sözleyim mi?
1: Közü eğer jumulup kayıp kalsa ben iç birim. İç
2: birisiz. Ben kulağımda müştakıp durup açı gözünü deyip durup.
1: Otağınızın ekip otağız kayıp olsa.
2: Otağınızın sözleyiniz.
1: Vaaay. Hani kendi maşinin kendi jügeyeti buldu mu anlıkçılar? Demek bu kıl hizmetlerini sakçılarımız bilmeyi vatır emez, bilmeyi vatır o. Hazırının özlemesinden katnaşının yukarı belli mezgilde aşı işler gönül bölümdü, katnaşının ravallıkı kapalı tıkılamdı. Yani onundan başka nurgun bulanık bildirilen işler bade.
2: Doğru hizmetler
1: köp. Yani kanda kılımız hem de anlavatkan atanlığa bulsa ya balam, demiş kılavatsa. Mesela mutsik, toksikil deyip peygamberlığa bulsa. Kendin birisi amacı mı? Ben

0: Qadirlik anglovchilar, Veysin salonimiz XC 1074 FM fikrlarini sal qo'ndirib qolgan bo'lsa, ikkilanmay yana yangilab fikrlarni berib o'tasizlar, jumo.
1: Unda bo'lsa, anglovchilar bizning to'yimizga yana davomli kirib kelgaysizlar. 33,000 anglovchi ko'rib yetibdi-da, nima degan yaxshi mana.
0: Yaraydi, bugungi to'yin kechdamizda
1: turibdi. Rus, yaraysizlar.
0: Yeni çarşının gibi çıktı mı yedi?
1: Çıkmadı. İşte ihtiyarsız bilip bilmeyi çıkmadı bu nakşıla. Oylumağa yedin.
0: Fıçır anlasam, nurluk yollarının fıçırını anlasam. Nakşı anlasam, aşık bıptı bir yiğit.
1: Çarşınırım.
0: Çarşınlığa anlasam da. Yeni çarşının gibi bu.
1: Hep. Onda asma fıçırlarını bir anlayıp bakamdık. Abdüreyim çok bu gepinin kıymetine kaçacak.
0: Fıçır.
2: Yol kavra, şarık olman ki kusulur, her baylan notur yollara, şarık şişen kusulur yollara ban, kusuş yok.
1: Makul.
0: Mani yadıkar, cula soğudu sarıyla aldırdı ki, cula soğudu sarıyla aldırdı, maşini köpteydi. Ayka yayı aldırmayarak işten çöğsüz, cuma toslap kalsız be arabara.
1: Anlamaydı de hazır ha.
3: Şimdi bu. Yol kavra, şarjı ondan aldı. Şimdi işe aldım, mesin çantarak manganda, maşinlar köp.
1: Ha, makul, makul.
0: Vangcalayan ravan dedi Şirali. Kendi yaman kız ki gitti demiş balına Şirali'nin ki yollarını
1: bir yere. Kılıp bu bala. Ne çıkıttım yollaptı köyüme kaldı demdi ki ya.
0: Bay Allah'ı üç kıldırıp genç toy kınmaz kılman de. Vay üç yıllap ki toy kınmaz kıldın mı? Bir hatarlık mıyımdı? Şunda mı?
1: Ha, ben toy kınmısı mı? Bir hatar saksalamet mi? Hayat yüzü yakşıdı.
0: Şu emez mi?
1: Biz bilen koşulup mı?
0: Onda çonkur oyluma o Şirali. Bir hatar bozsa. Aman bir günü kıladı o toy.
1: Onu mu kan kılmayı kıldı teki? Kulcu dönmelidin zayim ku karab manga yollada. Maşin köprek tosunu şu.
0: Zayim kıdaydı.
1: Şu yollanı
0: gibi. Abdurrahman somkçı. Men denzen kılıp otta deyem. Başka şu yok dedi. Yakşı olaptım ona. Karışalım öz.
1: 34. Otur mektepten etrafıda maşin sel köp tosunu şu yok dedi. Abdik yerime.
0: Buldum. Onda olsa lıp kılıp atı da anlaştırmız. 19.25 mi öteydi de. Azarak bir el Allah'ını anlayıp kaytam da.
1: Şimdi akıllı.
4: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
5: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
4: Dada, emdiysen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsemek yanılı soğukluk çay o.
5: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
6: Anla vatkınınla, yollarınızda biz hemra programımızı.
5: Tamak etken de, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan Tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tiyanşan külü tuzdun kəgən tövən natriylik tuz ilmi tənşilib, tərkibidiki natri azaytılıb, kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu.
7: Köşme haberleşinin kan belvağlıq toru yaxşı. Öyünüzge 1000 megabaytlıq kan belvağlıq toru ulap berdi. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq. Köp üskünni tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Simni körünmeydiğen kılıp tartıp berdi. Orın itiş, remote kuldırışlığın gəm kılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı süpət, çoğun tor, çoğun itibar. Təpsilatını 10086'a telefon kılıp sürüştürün.
5: Navay usta, nallarınız ecep sınıyıp şıpta.
8: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
8: Ha?
5: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin ızdım alay?
8: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
0: Hoş kaderlik, anlıkçıla. Aslanın adı konuğun çıkardığın silahı en yeni yolu çorularını yetkizdiğin yollarınızda
1: Biz Hamra programımız.
0: Ben Mevlut İbrahim.
1: Ben Zühre Kerem.

0: Ey kadirlik anlıkçılar, yollarınızı biz Emre programımızda Akmer Vahit Unzavut'unu kollab kedi vatkan istimacılar minnettarlık bildirişi ve istimacıların sağlamlık için devamlık tırışı vatkan Akmer Vahit Unzavut'u alaydı talep bulgan.
1: Programımızın yanında sağlam gızalanışını, sağlam ozuqlanışını tavsiye kılıp atan şu məqsədden ruhu məqsulatların bazağı sağan Okyanus şirketi alayda tələb qıxan. Okyanus şirketinin ki məqsulatların seti olmaqçı olsanla 280-96-98 numar bile alaqlasanla buldu.
0: Şuna qədər de qanun oğucular sağlamlıqımız için Okyanus məqsulatlarına tallayla bulandı. Ama doyunumuz kır bir körü tanıma o çaş basonum yarışıptım o.
1: Eh yarıştı ama yarıştı. Müşte çıkamsız ya bunu müşte takap.
0: Ben bulduk ya ama müşte bulduk.
1: Sizge buzluk ketke arıcı yerimizden bazen koş takap çıksınız.
0: Bir körü pek anlatıcı. Doyundaki dostlarımızın hikayesini karak koyam ha?
1: Karısak anlı kutlu eşkılıp ma bu şinfuş. Ay dige anlı kutumuz ha. Bu riyasetçinin akır ködü. Mayal riyasetçinin ha meyo. Biz hazır limon nimden gapda bu fukamuluk ahire.
0: Ya bilgide küçür yollanlar, çünüş küçür yollu sana küçür yollanın kımmeti bolada. Sen şahansı cülağının aldığı maşini bekküp tostlaş sel iğirken deyin Nuri isimlik dostumuz, rahmet.
1: Yeni çö? Nalyampu gaz khanı da ücreti maşin az deydi abdiki.

0: Onda sağın oşanın hışırıdırın yet güzeli. Ayrı durum sancı koşumcu yol. Seni amra yolunuş tosulup kaşka garbi yolu kızıl çırak yaptı. Merhaba yolu yolunuş ravan kerde de paydınlayla.
1: Şirali'nin kim dedik mi değil mi dedik?
0: Yok ay.
1: Çıkkuduk kutsi garipten şarkı ravan, şarkıdan garip kaptım obulla köp ve puçur yol yaptı.
0: Buldum Mahmutcan yani nimilen ağan siz bu
1: yani
0: bu ten terbiye lataryasını aptı. Melka siz digendek aldım hemize tanglaşsı mı
1: tanglaşmısı
0: mı Cenab-ı Afrika'nın çık tutudu dedi abaptı. Meylem siz onu adısınız nim deyme yak digil bulam da.
1: Şu özen lan halkının la bu çubu olsun ötüyorum sizin o düğünüzünü öp koyup ziyan tattım da mevludunu izler. Ziyanı çıkırıp, tölü güzüp.
0: Bu kapatını asanlığa kokuşulup, beni oylamayızlar, alamayıp asanlığa emini menden görürsler. Döngeş kufusta deydiğin gibi. Şunu hoşçak, bana döngeş kuysanlanmaydı, değil mi?
1: Reyhan Gül Karılgaş, yollar avan, asman bulutluk, kıyın almaktı, yamgur yağanmay. Biz mu rencip havaraydın, öykü kaytık mal mı satanmaymaydı, de buçur yollap da.
0: Karılgaş koşakçı. Onda olsa, Ürümçer'nin şükürlük havarayı malumatı bir karı yüteli. Bugün keçin etkiniz geçe Ürümçe'de hava uçuk, temperatura 23.33 Celsius gradus geçe.
1: Әт кечеден үйгілік күндізге де хава бұлытлық температура 22-30 селесия градус күте.
0: Аммана 6 жайның 13-ші күні кечеден 14-ші күні күндізге де хава бұлытлық температура 21-31 селесия градус күте.
1: 30-ын үйкірі болды екен, айынлам.

0: Çomurumuzda
1: biz hemrah.
0: Hemrah. Qadirlik anlıqçılar, Optimobil klubu paletimiz əslagi tavsiye kıldığınımız bolsa.
1: Namı kulaqtın kulaqı yetken.
0: Oluğunuzda tıcaydıqan.
1: Esil Abdul, Molligrin Abdulri.
0: Hakikaten Nati Esil Abdul'e 10 yıl boldı. Bazarda kütürep duruvatkan Abdul. Hakikaten Esil Boğaşka. Maşına kütürep duruvatıdı. Telefon numar 13-59-75-75.
1: Onun başka Şincan'daki en esil temini izleş paliyeti de sizlere tavsiye kıladığınımız bolsa.
0: Sertem, Kırıran, Kalbişi, Uygur Hanısı. Bugün düştü bağlantım.
1: Ne miydiniz?
0: Kızım Gemben son Gembeydi. Ben Cüsey mantığını yaptım. Oltını. Hani kendim de küzesem. İşte o aşık mı aşıkla kırıp çoğu. Yapçık gidiydik yani. Hani kendim orkun anıla ballarını ekirip. Lağınla, dost buradırla, bir aile kişiler kırıp yap şunu da bir kılı huzurlanıp çıkırık ya. Şunu da koy. Künün sıkı vakitlerde sıkırak nasıl yeşil, sıkırak tamak yeşil gerek. Tekitin demez mi?
1: Doğru.
0: Şuna bardağa yerimi.

0: Уджо, ма бална машинасына майты жишти карам. 4.4 литр керек километр жана.
1: Сиздин жакшы тежеп бердике.
0: Кандан окшойт да бамысы 4.4 ке.
1: Шуңгу меңип сизде 179 000 я. Омо мен көп сизгу.
0: Яны жа аңлык ширимиз яны кайсы жол белектер кетип асылар. Кене давамлык турда жол ширилер менен катнашышыңлар эмит кылабыз жумо.
1: Макул. Onu mu şundan veviskisini şundan askan bol koydu ya?
0: Ya o tanımam bile man yürümen akşamaydı. Yani azıraq pereqi var. Mesela Aksu'nunki küçüğünün tanımalar bak okşaydı. Uyuu, iş kılıp lıkı. Dayımız da suyu gidi. Nan ne çılap, kıytık etken nan ne çılap yav aldığın bosa.
1: Peyze.
0: Onun için etti gelirip bak uşak kudu çoğu bu tanımen. Ama yürümenin etiş usulün azıraq bir ne çıpırsa pereqi var. Lekin uruhtu kalaman da
1: şey. Şu.
0: Lekin tanımen Neyrumiyen, neyrumiyen.
1: Haa, doğru.
0: Onu bir kadın bu Aksu diksini sertem kırıram, tanımen kansı deyip özgertip jürem de deyim.
1: Şu işçilik insanlığa nesim okşumaydı anında kalgüşü var. Şunda ama Neyrumiyen de anında ikin azıraq neyme ba, lobu ba.
0: Lobu ba. Haa. Anında azıraq may çıkıdım ha
1: tanımen. Haa, koygüşü de mokuludu tanımen de.
0: Lekin şorpını kayıntıdı da tanımen okşa. Şunda ama.
1: Şu. Мам Махмутжан дейди, кандай кылсам ар кыл тихи, ар кыл мукапатларга эриш алайман. Мен тихи өмүрүмдө силерди мукапат эп бакмадым деп. Көңүлүңүз ирим кылма, пакат сизлер эмес мукапат эп бакмаганлар. Жек эле.
0: Исмиңиз Тамки.

0: Baykensiz. Temkinli bolsanız bayopitsiz değil mi Rahmatcan? Aldıran kulu kımma. Hınan garbi yolu tosluş yok. Budu tosluş yok. Lekan aptamı bulla köpteydi değil mi?
1: Sevi.
2: Yaşımı o kadar. Sedin bayçı, karak bravancıya, rahmet.
0: Makul, rahmet. Yani Çin Kuacan o bile Kuacan Miman Khan'dan aldı da ya. Yeni avat yolu kışı boğa ağırlıkta maşilla biraz köpürek diye okşarını tapşırıp aldı. Rahmet.
1: Ma oksudu 101'de oldu da normal çıkıvatudu da onda emez du oksudu
0: 97'li şıkkı.
1: Şunda atı 97'li.
0: Aslı 97'li şıkkı çıkıdı hocam ha. İşin akşılarını anlayalım. Bu da saatini doğrulalım da.
1: Aştakıllı.

0: havası.
1: Avrupa pasındaki öyle bak. Sitov alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Cili Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yollarınızda biz emre programımızı devamlaştırıp atımız.
3: Onda xosa, anlıqçılar bilen birlikte emdim hazır. Anlıqçı üyümüzge telefon olan diye bir parans bakaylıya dolgun malım.
2: Dolgun arız malım ne ki? Dolgun malım yakşı mı?
4: Evet yakşı mı Zöhre, yakşı mı?
3: Yakşı mı?
2: Anlıqçı yakşı. Siz yolda okşaysız da kaldın Karaganda.
4: Ben Cenab-ı Şincan teşmiştim, aksız ettim.
2: Aksız ettim ha? Bende bir sualını soru olaylı mısın? Mavu Ali Mektep imtihanı ahırlaştırmaz mı? Ma atallamı asasam şu meselen otur koyu vardı da. Ali Mektep imtihan ahırlaşkandı ki ballarına 18 yaş toş aşıdı. Pravili şişlerden de kandarak bir yeni belgelemeler
4: siyaseti. Aşı bu ilki şu taşırsın barda her yılımızın bir yeşil lise tundaba. Akanda vakitte meyli bir okuşuz kuşasını kebar kliyverimiz hazır. Yani biz şembeye şembeye bayramda denmişlerime okşaşmış Ali Mektep okuyucu kötü sıfasası alıkı. İmtihan meydan sanını köpeyttik, adam sanını köpeyttik. Maş ürüm şehir içindeki hakkında özel kolaylık bulan, yakın bulan imtihan meydanlarıyla kilişip imtihan bahs buludu. Şembeye şembeye imtihan bağı hazır, tuluk.
2: Mesela mektep tanlaştı şu
4: Mektep tanılaştık, özümüz kolaya bakan, yıkım bakan mekteplerin tanılayımıza yani bir işençlik derecesi yokur bakan. Ama terebileştik, yakışı bakan mektepler tanılayınız. Anladık. Bizi ki, meyli ATT'nin senesi de olsun, meyli şarkı şu içiyor. Hemisi de, bizim ürün şehirde arıyoruz, 136 çoklu terebileş mektubu var. Hoş dedim, fallap, özle talap okus buldu.
3: Doğru. Bu ballak anlarken başka itibarlar var mı, yok mu?
4: İtibar var, itibar var. Başka ilgi terbileş hakkı cahattın mı? İtibar var ki, hem de bu bahane, biz başka memizden açmışız.
3: Mektepler bile münasebe.
4: Mektepler, özler kıvırtıp da açın açın. Arkadaşlar, şu 2180'den mi, 2280'den mi açmak?
3: Şu etrafta.
4: Terbileş etrafta. Ben köşeye alışmam karakanda.
2: Ondası yok.
3: Oldu ki yeni ballakı ortam buldu.
2: Şıkılı bayam digendek, şu çokum resmi tutuluk. Terbileş meydanları bağ, abdumobilleri mukum.
4: Doğru.
2: Bu makip kalsa hem de ki, mesela boz mektepler verip, körüp, onun kendinden tızım kaldırsa oldu kendine, bu mesela ki, aldığını kılıçla
4: aldığını ilişki. Doğru. Hem de erhalini körüp, enden tızım kaldırış gerek. Hem de öyle ki, terbileş hakkını tapşağında mektepten özlük maliyeti tapşırılacak mı? Onun bunun itibarına etkileri var, onun bunun. Ayrıca talonunu ilip, şuna mı?
3: Doğru.
4: Aslında kımırsak hem de, Elbette bazı vaktet mektep ki pulunu tap, jöleye avagamız mektep ki ben mi? Kaldı ahvallar yok diye lomaydı çö. Şu taraflarda da katkı iş gerek değil mi?
3: Şu onun sırma bazı mekteplerinin kilki bazı türlerde şu da kan meydanları bağı imtihan meydanları.
4: Doğru.

0: Ya ben mi geldik? Başkala depersin değil mi?
1: İşte bolsun ha.
0: Ya rast ki.
1: Kandak ya.
0: Bunu ki tuttuk değil mi?
1: Büyük muştan kılamdık ha.
0: Baptı. Şevda.
2: Ülkenin Cenub Aydanlı yol kitlerine yamgı yıkatıdı. Asyakıyla yol ravan yol.
0: Balda rahmet.
1: Zikrim bir ke, zikrim bir. Yekşem gün keslen o mucumu bilebilonla.
0: Mango etlant ki değil mi bunu?
1: Yekşem ben zikrim birinci sıla şu günü ki teyarlı kılığan da olsa kadar bir an.
0: Ma yol sonlağı değil mi cima da dağınlağı da vatıdı.
1: He. Abi de.
3: Sinteden olupta Abdullah Bayrami 6.'dan 3. yekşem günü yani zikrim birinci sıla.
1: Ha mana.
0: Siz bilirsiniz ki karama Muzaffer la unut kitte şikinci ekşembe günü de.
1: Muzaffer la unut kitte.
0: Muzaffer la aldı yaptı de. Şikinci ekşembe günü de.
1: Şikinci ekşembe olsa. Bana
0: emşen şanım aldı yaptı. Şikinci ekşembe şey de buna.
1: Biraz. Çıkla aldım kitip silacı mı?
0: Şenfo.
2: Şenfo ben kanı aldı Ravan.
0: Makul Rahmet.
1: Makul. Ravan taksi.
4: Kariyer 74 yol kavrema Cinkevenden 2-4 yolla Ravan
1: kere.
0: Bolda bolda. Ya yetkizdiğim bir uçurlan yetkizem de.
1: Yetkizeyli.
0: Ma bir moyim bir yetkizi kıydan bir uçur ba. Ha ha. Şikimanın 25. yıllık şahsi tapavet becini cemlep hesaplaş hizmeti. Şikimanın 26. ile 6. ayının 30. günü akırılıştı. Yani 19 günlük günü akırılıştı. Değil mi? Tehi iltimas kımıgallarının vaktini çan tutup becerip vakti ötüp gitti sebeplik şahsi hukuk, menfaat ve inovatke tesir yetiştin sakınışını eskerttiniz.
1: Yıllık cemlep hesaplaş bir yıl ahırlaşkan denkin baş tapşırgıcı bütün bir yılda erişken maaş, şaqi, emgek mulazimat haqqi, qalam haqqi, alayda icazat hukukunu işletiş haqqidan ibaret tört türlük universal tapavetni koşup, tapşırışkı tegişlik şahsi tapavet becini hesaplap, baş organıga malum kılış hem de baş kaytırış ya ki başını toluqlap tapşırış jarayanını közdüdü. 2025 yıllık şahsi tapavet beci universal tapavetini cemlap hesaplap tuluklap tapşırış iltiması 3. ayının 21. günüden 6. ayının 30. günü gücü kubul kılınıp becirildi. Az gün kaptı yani 19 gün vakit kaptı.
0: Unutup kalmanla cuma unutup kalmanla. 6. ay şikinci ekşemiz mi 3. mi?
1: 3.
0: Kaymaktır vaptan hazır. Semim 6. ay şikinci ekşemiz mi? Püte erlen hemimizin aldap da öydükleri.
1: Meyli açtı da bizler burun ötküz üzüp tutsanlı mı meyli hem de öz aldınlığa. Lekin şu 3. ekşemiz ki.
0: Ma Nuri siz ne demek akşaydı? Bizler könep kaptımız. Sizlerin hoş öy bizden çoğun öy dedi. Ya başka Nuri de bir sorttu. Şu Nuri'nin sürüşüsünü kılavadı da.
1: Ах, кеп да.
2: Оздетин жол каварен, агыр чыгып чырак, биринчи токумдук эге жөнүш секторлор кетти машинке.
1: Макул, макул.
0: Жолдошумуз кимиз такси айдаймыз да, сар булбул чакчак кылмай деп бирөңлар. Вакыт келгенде бизми зор-зор төпүлөн кошмуз силерге. Имтан берден балланы басак мисеп, немени сормакчыды баңлыгычыбыз канч пул агылыл деп. Энди бу өзүңүзгө баглык маселе караң. 600-2700 okşamaydı.
1: Şu atrapta çıkıp 3000'den tüverek.
0: 3200 somluklarım var. Sizin işkinin azarak 2800 somluk değil mi?
1: Şıkılıp şu 3000'den tüverek tek değil. Hem de siz mesela kayıp kaldık aşınız olsa özünüz bu kofeyi töleyiz.
0: Doğru.
1: Bu kitudu. Eğer bir de bir ötükesiniz şununla mağansız diyen gel.
0: 2800 som bilen alalısınız. Yakşı ya. Bamız bu kofeyi töleyiverseniz 3000'de iş getirir. Özünüz gibi bağlık bu mukun bahamaz. Cuma seher bul bile mukun bahamez. Beyrip mektepler gibi beyrip tizimletip. Salametik tekşir üstüne öte alsanız olur tıkı. Ben nasıl may selcik rakıp gitip kıyıp kalsam. Köz ağzı may toşuyla peşinim köymeydi de tohtukayım da yazsın.
1: Aldı bilen bir tiyeceğim bacım.
0: Aslan da öte alamsızdır.
1: Hazır mı? Mümin isimlik anlıkçımız 127 kutkuzuşunun maşinesi vazifeyi cirak kalktı da kızıl cirak'tan büsüp ötüp kese demek ki mu? Ya özünüz mü şu katada demek ki mu? Katnaş kanunu kılap herkes şekillengen bolsa bu ne mekvalı da hem de bu sualınızdan tası düşünüş bulmaya kaldı bu sualınız.
0: Eğer 120 ötüp getip kalsa bu da kayıtlı ıltımas kılıdı o şu neymek için katnaş neymek verip çünkü. Katnaş etirdik verip çünkü Allah'ın kolu bütün delil ispat var mı?
1: Doğru.
0: Kesellik İbman Khan'ın vaktinde bütün delil ispat etti. Telefon urgan kobulkan hemen nesip abuladı. Çünkü vakit sayıtı boyunca açlığı tapşırdı.

0: тапшырғанды екен ола әміле ахуалы қарап бұны кәчірім қалай тұрды жүмі
1: әгер сіз өтіп кетіп қалған болсаңыз шулар неге сәбәбілен ма алдығымаң өтіп тұ деген болса сіз өтіп кеткен болсаңыз сіз мұ бұнаш дәлел сыпатлар білен тапшырға вақтыңызда ана деген ау қайды қылап қылмышыңыздың бір тарап қып берді
0: ә сейшке сейбір қырған қымет маған сейшке азарақ таймаң ғой
1: Себір тәсірек болған екен, аның бір талылық торымыз тәрәпті, бір тал неміз артық оған екен дейсіз ғой, ә?
0: Себір дегенде, мәселі қы, пауда өтші бұл ба, сейшкі де йоқ ол нәрсе, тәрбейләш, асан, шоңын әзір әхімі кетеп ойлыған тым. Вай, Музаппар Баям дұды ғо, долқым алының кепін алым апсыда, оқушылаға итібар қыламда, бе, итібар қылыды, өзіңіздің әтрапы деке, өзіңіздің әтрапы деке, еқирақ, мұнтызым, системалашқан, шопырлық мәктәплерімді ала қыласыңыз, Etibarlar oxşumaydı, minan balam imtihan bəgən dəb imtihan qatnış geniş kisini gösərsiniz etibarı ba. Cuma imtihan beriştim ulağı yeşil yol içiqlıq digən gəp,
1: Onun dinkin, maşa oda onun dinkin alı bitəyli,
2: ə? Həmin əskət de, Sunyal Onkusun itmiş mürasimini bugün kəs saat 13-də başlaydı.
0: 13-də basıb aldı ki, onda az yaxşı ki, ə? Rana, yemək işməklərini eyli olun cuma 13-də gəcə yəp tükü tötmək anın.
1: Siz aşu yeyişin asas məqsəd qıldığan da qızı bu o nemiq saxlayalamdı, saxlayamamdı tek uxla qalamdı yeydiğan yapıp çünki de həmin vəzifə edib.
0: O işki hiç pak iz yap bulup uyku bes
1: bulup
0: aşu deyən şey gijildap kəsə müşik çıx kəsə
1: qarıyıq kəsə deyən şey Мау Рашида ханымы деп тикенсіз, бұ 14-інші сладап, онда әмәз 3-інші әптіске, ә, Рашида ханымы.
0: Шықылып, сіләчі, оны қылып, бұны қылып, мүші күнім өткізі тұрған болдың ла. Мүші күнім, ма якшамы деп, а якшамы деп, я, үйте кет қапты деп.
1: Ай, мана, бәрбір елік, инық бір неміз болмаған декен, әмелет өткізіміз алам болды ке, әрбі.
0: Шо, бәрбір тайын ек байрам болған декен.
1: Табашта атышты қаған.
0: Вақты инық әмәз. Ay Allah'ımı pervasılı kılan, mamili kıldan, boyan kısıp kalan bayram. Bu arada bunun ki anla bayramı kıytiyti eyle bu.
1: Meyli.
0: Şık gün ötküzün la.
1: Biz hoş bulunuz meyli, biz yaktı yemeğimiz.
0: Şık gün ötküzün la bu anala bayramı, anala bayramı da. Birini apıla bayramı da, birini anla bayramı da bilsin o yok.
1: Şu, Abdurrahim. Ha Abdurrahim.
3: Bazar Gülü. Sultan yolunuzda vangun kalkın kısa sürerken kendi maşını kısa tutmuş var. Karşınca.
1: Makul makul.
0: Ondan sonra Tianşay Yiho ma öyünün bir eylalara tanla bakaylı mı?
1: Anlayılı.
4: Tianşay ayının yadırılık belki Longchuan köçüsü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken kün nuru yakış çüydü. Amivi kölüme küçük. Paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşay birinci numaralık turalgu rayınlığı makallaştı. Tianşan 1-ci numarlıq turalğısının öy setiş qızıq liniyası 0991-556-9999. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Tianşan rayonunun yadırılıq bölüki Longchuan köçüsü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıqken, kün nuru yakış çüydü, Amivi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numarlıq turalgı rayınlığı makallaştı. Tianşan 1. numarlıq turalgısının öy setiş kızıq liniyası 0991-556-9999. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
5: Anla vatınınla Yollarınızda biz hemra programımızı.
2: Salam salam, diğer seçkiler kanda evalonla anlı uçlar yakşı mı aymalı, salam etsin donlar mı?
1: Yakşı.
2: Kırmızın yol kemer birey, kırmızın...
0: Yeni alınıp gitip kıp kaldı mağı fışırla. Yaman sizi fışırdı ki ama. Ben tapkaştıra

0: Türk çalış kurumları hem sizler için uçuk, seyahatçiler, rakasınlarını kızgın karşılığımıza.
1: Vay rahmet.
0: Selamet bu kayıtlar.
1: Buldu, buldu rahmet. Qadirlik anlıqçılar programımızda Akmar Vayt 16'ını kollab gelip atkan istimasyonu minnettarlıq bildiriş ve istimasyonun sağlamlıq için devamlı ıqtırışı atkan Akmar Vayt zavutu alayda talep kıldı. Akmar Vayt onya görüşleri açıq soldiri öylerimizden üzülme gayi.
2: Yana sağlam gızalınışını, sağlam ozuqlanışını tavsiye kılgan şu məqsətdə nurgun məqsədlərini bazağı sağan Okyanus şirketi alayda talep kıldı. Okyanus şirketinin məhsulatlarını 380-96-98 numarlı telefon kılış arqılıq çöyenge isle.
1: Onun başqa Optimobil klubu palitimizde sizlere küçük tavsiye kıldığınız olsa.
2: Namı kulaqdan kulaqı yetken.
1: Kolunuzda ticaydı kan.
2: Esil Abdul.
1: Molli Grin Abduldri. Telefon numarı 13-5-9-75-75.
2: Şincan'daki en esil dəmini izdeş palitada da tavsiye kıldığınız. Sertem Kırören Kalgüşi Ügür Hanisi.
1: Sertem Kırören bir bozdurulup, nereyim Allah'ını içip, rocam olan yap, toku bacaklarını yap. O sonlan toy kızıp gülasla. Fışırladın için bu. Makul, yöcünge çüşü kız dosu gitti, paylanıp kalanla.
2: Pimbori yanılgıcımız da oyunda Şida Cava Marşı da Gonçan taraflarda Abdumobullar köbrek deyen uçurunu bəgən gənə, rəhmət.
1: Ümit var.
0: Son oyunun 6-7 maşının kəyini istiyor, turda.
1: Sipket ki oxşaydı o maşınların kəyini.
2: Xanxı yoldum, koşun üçlü maşınlar bək köpkən.
3: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü.
4: Tonatqudun əmdaldım, səl toğuzub şikinə.
3: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
4: Vay tək, soğaq.
3: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsizmə, yanılı soğukluq çay o.
4: Pallop içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sılu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusqısı torgu çıxırıldı.
3: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısının xəbər sayıb sikən aytıldı.
5: 18 kıl kanalda qızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
3: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
5: Sağlamlıq görsətmisi gümanik paraşlarınızı tügütüdü.
3: İşqi uğrunlaşdırış mülazımtıdə suallağı cevap verilüdü.
5: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap xəbər kılınıdı.
3: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görə aləyisiz.
6: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısının ən türkülük sınımı məzmulları sərxil.
7: Mukafatlıq çək tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş qatarlı qızqarlıq faaliyetler arq-arqıdan ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mukafatqa eriş pırsıtınız ba?
6: Yoxlumudun ıssınız, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yaxşı soğatlarla almaştır alaysız.
7: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratqı torgu çıxırıldı.
5: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp erdi. Yazıqını közü yumup aşkıca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
7: AI akıl taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
4: Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısı da halıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setveleyip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sılu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rendarlıq doldurup, sepirinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sılu Şitin Abdetal'ını çürüp, sarkıl mezmulladın huzurunu.
1: Yadıkarın uçuşturuları karsak 5. körükten gelip Gankoy körük çıkışı kızdırdı. Toslup getip de odaydı, cuma.
2: Danlıq dönümü bək toslup getip de oda, yarışarının uçuşturu, rəhmət.
1: Mahmutcan mına, 2026 yıllık Atala Bayramı 6. ayının 21. günü. Yekşen bədib, mokumlaştırıp tamğını biz urp əvət etdi. Danlıq dön bək toslup getdi, deydi. Yarışarımı danlıq döndü, toslup duru getip de oda. Bugün Gülcü'de Sertem Karoran Gürkhan'sı işçi de kaldı kündüken tok. Yamğırışın da payızı yığılatıp deydi. Bırak Gülcü'de yoktu he.
2: Şu an Gülcü'dekiyle aslanla buldu ya şeyden.
1: Şu an mesmo. Ümit var.
0: Tamam o yerine aldı da yaptı başını.
1: Oldu bayan. O da olsa hayırlı hoş demdi yok.
2: Değilik.
1: Kadirdik anlı koçla. Bana bir yarım saatlik vaktimiz var. Bir demdi gözünü başkaca ahırlaştı. Bir kısım yolla demdi Abdumobullah yani devamlı köp bulu vardı da. Şimdi avusumu sevir çalık bulandı yoldurup. Mezlanlar bir hatarı itip veriyordu sanan için kalbimizde ümit kılımız.

0: Ms. Xavri, altdan amraylıq partiya komiteti, daimi komiteti bugün çıtın burun yığın açtı. Altdan amraylıq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığın riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin Xinjiang hizmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yorukı, tasdiqi yol yorukının ruhi çoğunkır öginildi, ızcıllaştırıldı. Jongo Komünistik Partiyası, Merkez Komiteti, Siyasi Bürosu, Daimi Komitetinin azası, Memleketlik Siyasi Kengashinin reisi Wang Huning'nin Şinjan'da tekşürüp tatki kılgandiki sözünün talepini ızcıllaştırış, amaliyleştirış muhakeme kılındı. Yığında bunlar tekitlendi. Yeni terakkiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda omumizlik ızcıllaştırıp, terakkiyat bilen bihaterlikini bir tutaş pilallaş iktidarını üzliksiz aşırıp, ıslahat, terakkiyat, mukumluktaki türlük hizmetlerini puhtı işlep, 15. 5 yıl mezgilide sosyalistik zamani bilaşkan Şinjan kuruşka türtke buluşta puhtı kadem taşlaş gerek. Cemiyet mukimliği ve ebedi emirlik baş nişanını Şinjan hizmetinin baş programı sıkılıştı çıntırıp, cemiyet mukimliğini kogdaşını baştan ahire baş oranına koyup, terörlükü karıştırış, mukimliğini kogdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırış hizmet mekanizmini mükemmelleştirip, cemiyet idare kılışını küçeytip ve onun da yenilik yaratıp, cemiyet umumiyetinin mukim buluş, yakşılınış vaziyetini yanımı müstehkemleş. Jonghua milleti ortak gavdesi engini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyani Şinjan hizmetinin pütkül ceryanıga erkais tereplerge baştan ahırı sındırıp, Jonghua milleti ortak gavdesi kuruluşuna obrazlık, tesirlik, önümlük algı sürüş, milletler itibaklıqı terakiyatını ilgiri sürüş kanununu ızcıllaştırış, yolgu koyuşunu yakış tutup, er millet ammısının teximi kan, çoğunkur arlışı, almaştırışı, yuğurlışını ilgiri sürüş. Şinjan'ı medeniyet arkalık ozuklandırışını küçeytip, Şinjan'da mağaripini, bolup mu ali mağaripini yakışı yolgu koyup, medeniyet bilen sayahatçılıkının yuğurma terakiyatıgı türtkü buluş. Din işlerini idare kılışını kanunçılaştırış seviyesini östürüş. 5 çoğun stratejilik oran bekitmesini közlep, yukarı süpetlik terakiyatı törtkü bulup, İpek yolu ıqtisat belbeğideki yadroluk rayon kuruluşunu teziltip, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini şaraitki karap ravajlandırış. İşki oranlaşkalarını köpeytişini yöneliş kılıp, özgece özel kesplerini tez terakki kıldırıp, terakkiyat neticileri arkalık halık durmuşuğa teximi yakşı nep yetküzüş, kalıbını mücessemleş, ihtipaklıkını küçeytiş, mukimliğini ilgiri sürüşki türtkü buluş. Cenubi Şinjan'dan ibaret şahmatının közünü küçep callandırıp, devletin kollaş siyasetini yakşa amaliyleştirip, gavdilik meselelerini tez el kılıp, Cenubi Şinjan'da ebedi emirlikke teximi paydalık tüp özgürleşine emelge aşırışkı türtkü buluş. Bengtuan bilen yerliknin yuğurma terakkiyatı, yirik plan layihesi ve uzak önümlük mekanizmini takamullaştırıp ve mükemmelleştirip, Bengtuan bilen yerliknin her terapleme çoğunkur yuğurluşunu algı sürüp, yeni devirdeki Bengtuan'nın mukimliğini koğdaş, çegranı muhafizat kılış yeni özellikini üzliksiz şekillendiriş. Partiya kuruluşunu boşaşmayı küçeytip, asasi katlam teşkilatını omumizlik küçlük kılıp kurup, nöbet almaştırışkı birleştirip, er dercilik rehberlik benzisige alalarını tallap, küçlüklerini seplep, sadık, pak, mesuliyetçan kadırlar koşuğunu berpa kılıp, yukarı süpetik terakkiyatını küçlük siyasi kapaletki ilgi kılış gerek.
1: Yığında 3 Şimal Kuruluşu'nun Gərbi Kısım Bölek rayondaki Tosuş Ceyhani Nəx Meydanda Alğı Sürüş Yığınının uğurlaştırma təlifini ızcıllaştırış, əməl iləştiriş muhakimi kılındı. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyası və baş şuji Xi Jinping'nin mühim yol yorqı, təsdiqi yol yorqının ruhini çoğunqır öginib ızcıllaştırıp, 3 Şimal ruhi, köhyar ruhini cari qıldırıp, qanuniyyətkə teximi hürmət qılıp, mühim nuqtini gəvdiləndirib, tərtib boyca ilgirləb, uzaqca boşaşmay tırışıp, diqqətini 3 Şimal kuruluşunun qərbi qısımdiki tosuş cengini yaxşı qılışqı mərkəzləşdirib, təklimakan qumluqının çetini qaşalı تاملاش نتیجه‌سنی سیجل مستحکم لب و کنایتب گربان تونگوت قنلقنی هر ترپلم تزش نی پختا آلغازروب قرلو سپت نی باشقروش تزگلش نی دائم لاشتروب چانتوب قم تزگلش کسب نی گلندر

0: Qadirlik dostlar, Dən Tərbiyə Sağlamlıq proqramımız bugün özgür anlar məzmunlarını mücəssəmlə diqqətinə alıq sunuldu. Proqramımızın yaxtırıb anlaşılanı qızğın qarşı alımız, mən proqram rəyəsətçisi Örkə Sultan.
1: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, Dən Tərbiyə və Sağlamlıq proqramımızın anlaşılanı qarşı alımız, mən proqram rəyəsətçisi Zülfiya Qadır. Ondan sonra anlayış dostlarımız programımızı devamlaştırıp gelsek. Avalıqlayık programımızın anlayış için şu radyo aldığı kegen barlıq anlayış dostlarımızın kızın karşılığımızı.
0: Şundak.
1: Bizdenki 5'in supamızın numarı.
0: XG1074FM.
1: Onda biz anlıqçılarımız kelgüsü 3 günde Ürümçinin havaraydı kanday özgürüşler buluduğandı. Biz emili ayfallarını havaraydıgı məlumatın bilip bakaylı.
0: Buldu dostlar, yeni Ürümçilerininki kelgüsü 3 günlük havarayga dikkat kıpaksak aldı olan bizim bu şu. Avaray süpüsüdü ki
1: Məlumatlağa
0: Bətlərini bəri içib görü olaydı. Yeni muşu 6 ayının 11 günü keçidən 12 günü künzü keçə hava uçuq bulduk ya temperatura 20 Celsiya gradısının 33 Celsiya gradısı bulduk ya 6 ayının 12 günü keçidən 13 günü künzü keçə hava bulutluq bulduk ya temperatura 22 Celsiya gradısının 30 Celsiya gradısı bulduk ya 6 ayının 13 günü keçidən 14 günü künzü keçə oxşaşlı hava bulutluq bulduk ya temperatura 21 Celsiya gradısının 31 Celsiya gradısı bulduk ya dostlar.
1: Kelgüs 3 gün anlıq uçularımız hem temperaturiyen turaklıq müşahalatı davamlı qısıydı kene. Şunlar hem de dostlarımızdın ki yamğur yağam eki diye ümitlerimi hazırcı yok oxşaydı.
0: Ava tutuq bulduk ya, bulut bulduk ya deyimiz bırak temperatura oxşayışla yayını görünürlük yukarı alatı oldu. Şunlar muşu cihette dostlarının ki ısık ütüp kiliş. Cihette hankene muşu yemeklik tazlıqı bir hatarlık. Cihatlar alay dikkat kılışlarına.
1: Hayır, yaxşı təvsiyə buldanlıq uçunuz. Bulup mama yazdı hem de çüştü itib koyup keştiyedik ağaçlarını kınmayla. Asırlar süpüt özgürüp gelip bu sebeple kandın. Biz ama hazım seçtiğimizde mesul gördüğün bir aramçılık ayfaları bulup kalmışsın. Hemen Allah selametlik yer bulsun. Onda o sanlıqçılarımızdan uçurla bağ mı ki örkeş?
0: Bağ elbette bana program başlayışıyla dostlar uçurlarını yollabdu. Aldığıyla ama Mınhuan Şirciye degen dostumuz dapdu. Yaxşı mislamış aldığımızdaki bayramda şofizende hak alamdı dedi. Hak aldı dostumuz. Aldığımızdaki duan bu bayramda üç günlük bayramını koyup yürüdü. Bırak yukarı sıradaki taş yollarda okşaşla normal hak alıdı dostumuz. Abdurrahman Sokuççu sizin kızın karşılığımız Zühre Anlıçımız Güldürünüzü tapşırıp aldık. Onun başka badan taksiyonu uçurunu tapşırıp aldık. Yakşı mürkeşe, yakşı mızılpaya hanım keskanlar güzel olsun. Programlara kızgın katını şuatımız yaktırıp anlayamayız da uçurunu
1: yollup rahmet.
0: Ravan taksi, Güldürünüzü köptün köp rahmet.
1: Onda o sanlıqış dostlarımıza davamlıq uçurlabız berib durğaysına programımızda anlıqaç yıllı adım anlıqaç yıllı qatnaş uçurları berişenlerini kızın karşalımız. Onda o sanlıqışlarımız gene bugün programımızda sizler için uğurlaştırılan məzmurlarımızdan bir uçur bəsək.
0: Buldu yeni aval 4. Erla basketbol komandası Dünya Longsu basketbol müsabakası tayarlıq müsabakası qatnaşıştiki yığıp məşqləndirilgan mayırla tizimlikini ilan qıldı. 2000-ci yıllarda toğulgan köpligen, yani 2000-ci yıllarda toğulgan köpligen mahirla bu tizimliki talandı. 1271 kündinkin ahire Dünya Longsu futbol müsabakasını kütüb aldıq. 6

0: pallaga yetishdiki maqsad. Yenik atletka yani mush oxirgi pallaga yetishdiki harakat. Yenik atletka qoidasida musobaqa rad tartibida faqat gavdaning, ya'ni ko'krak mo'rining oldi bilan oxiri palla chiziqidan o'tishga qaraladi. Qo'l bilak oldiga o'tib ketsa tadrijiy hisoblanmaydi deb belgilangan. Shunga oxirgi pallaga kuchashning eng oxirgi paytda badanni oldiga egib bilakni orqaga ko'tarib oldiga engishganda vaqtni qisqartirib bo'ladi. Bu xil farq tez sur'atda musobaqalashdiki chempionlik va ikkinchilikni belgilaydi. Aldığı kol sozgandan ki faydası yok. Çokum kolunu arkaya götürüp aldığı inişkende andın kökler kısmı ahırkı pelleden tekme baldır ötüdü.
1: İkinci, ahırkı noktaya yetip bargandayken Mayer'la iki kolunu egiz götürdü. Bu tebrikleş hareketi. Keyfiyatını ihbarlaş. Cismani gücünü korutup musabakını tamamlayıp yani çempiyonluğa erişken ya ki musabakını toluk tamamlayandayken kolunu götürüp işki birlikini içiş tabi aldı ki kalbini tebrikleş bulup bu argınlıkını tüketiş ve hoşallıkını ihbarlaydı. Numarını inik görsteş. Kolunu bilekini götürüp meydisindeki numarını tosuluştan saklanganda ahırkı noktadaki yukarı süratlik fotoaparatı Mayer'ın numarını inik süratki tartalaydı. Reaper salayetini sileştirganda mı netice küşke iyi buldu. Çünkü yugurgende bilekini planlatkanda numara asalı tosulup kaldı şuna pelleden ötkende kolunu götürüp numarını tosuluştan saklanış gerek. Bedenin tamponluğunu tanışış. Ahırkı pelleki küçükende Mayer'la bedeni zor derecede aldığı egip, eğirlik merkezini aldı kartıp, pelleki yetkendikken kolunu götürüp içki bilekini içip, eğirlik merkezini mukamlaştırdı. Bunun bilen aldığı yıkılıp geçişinin aldığını ağılı buldu.
0: Bu yana tamaşıbıllağa, reperlağa işaret kılıp, ruhi halatını namayan kılıp, musabıqını tamamlaştığın murasım tuyğusun işbadılaydı. Umumlaştırganda pelle sızıqıdan ötkendeki kısqı vaxt işçideki kolunu kötürüp, aldığı ilgiliş tez süratte musabıqılıştiki pelleki yetiş maharati. Şundaqla musabıqıdaki red tertibini talıştır. Ağırkı pelleden ötüp boğandın keyinki işki belikini ilgiz kötürüş, musabıqıdan keyinki tabirikleş salahiyetini büldürüş, tamponluğuna əstiki keltürüştür.
1: Dostlarım ki geç çırla
0: karayla mı? Çırla karayla.
1: Ma cihandar anlaşımız değil ama aksırı berat oldu. 97 dişkiri anlaydı o kazır yaptım bu arada. Signal tası çıkma atırdı geç çırını yalatıyoruz. Bundan sonra etlik oralığa bir yetkisip koyalı dostumuz. Rahmet işçilerin sonunda başka kayım anlaşımız. Siz ama güllerinizi taşırıp aldık siz gibi. Köptün köpü rahmet dostlar. Uçurla olsa damı hıyla tutu sana buldu. Bizim 5'in supamızın numarı.
0: XC1074 FM.
1: Şimdi dostlar.

0: يوصل دم يشين قرات مانغا يرنيش تام سكزو تلا بدرا ما شيل واجب تاغا يلا رابان كنا
1: رحمت
2: قاش قرا اكبر تاكسي في تشيرونز تابشر بالدو رحمت ونون ماشقا دوستلان وشيرلر قاق داوملا قارساق شاكر جان دايدا راديا انلغاش جنگو شن شيخ شيخوا ماي قاتلاش
1: شيخوا ديمك تكن
2: جنگو شيخوا جنگو شيخوا شنا ما ماي قاتلاش بونكتا دا عبدالمالم ني يدرغا اجرات تروات ما دا فشرلان يولاب دا Kuşlarınızı rahmet ha. Avazlı kuşlarını kıp yola yaparsanız mı buldu cuma?
1: Kine. Anlıkış dostlarımızdın. Kaplan'ın bir avazlı kuşur bakıyor bir anlap bakayla. Kaplan. Ben kapılıkla tarap kettim o ya.
0: Rupiye kızman yok. O senden atrafıdık yollara var için.
1: Rahmet ha. Onlar olsa anlıkış yıllarımız kinki mezmullahı öteyle. Dikdanla devamlık ten terbiye haberleri de bulsun.
2: Korea komandası bilan Chex komandası o'rtasidagi musobaqada Sun Shengmin Shikak, ya'ni Shekka raqobat e'lon qildi. 12-chi qatim dunyo olimpiya futbol musobaqasi maydoniga chiqish oldi turgan Korea komandasi Osiyo bo'yicha dunyo olimpiya futbol musobaqasiga eng ko'p qatnashgan komanda bo'lib qoldi. 4 yildan keyin Korea komandasining yadrosi yana Sun Shengmin, Lee Gangren, Jin Jinwenze qatorli to'pchilar bo'ldi. 34 yaşı kırış aldı durgan Sun Shengmin bu meydan musabakadaki en dikkatini tartılgan topçu olup kaldı. Korea komandası yakınca bir kancı nöbetlik dünyanın kısa futbol musabakası da kırgızgen 10 topunun 3'ünü Sun Shengmin kırgızgen. Bir kıtım yerdemçi pas verge dünyanın kısa futbol musabakası tayarlık musabakasının Asya rayonu musabakası da Sun Shengmin 10 top kırgızgen. 10 top kırgızıp 4 kıtım yerdemçi pas verip Korea komandasının başlap dünyanın kısa futbol musabakasının resmi musabakası girdi. Chex komandası bolsa 10-nji qatimlik dünya olimpiya futbol musobaqasi safarini kutib oldi. Kuchtungur baslik topchilardan tashkillangan Chex komandasi o'rni belgilangan top bilan hujum qilishga moyir bo'lib, dünya olimpiya futbol musobaqasi tayyorlik musobaqasining Yevropa rayon guruhi musobaqasida 22 top kirgizdi. Buning ichidagi 11 top o'rni belgilangan top edi. Bundan boshqa Chex komandasi yana 7 qatim kala top kirgizib, 8 kala top kirgizgan Norvegiya komandasidan qolsa 2-nji o'rinda turdi. Chex komandasining o'tiruv hujumchisi Shek musobaqada 7 qatim maydonga chiqib 6 to'p kirgizgan.
1: Avstraliya paytop ashkari musobaqasida davlatimiz paytop komandasining ko'plagan jop o'ynash korpulari 2-nji aylanma musobaqaga kirdi. Sidneyda 2-nji musobaqa kunni kutib oldi. Davlatimiz paytop komandasining jop o'ynash musobaqasidagi muqo ifodasi muqim. Sidneyda 2-nji musobaqa kunni kutib oldi. Davlatimiz paytop komandasining jop o'ynash musobaqasidagi muqo ifodasi muqim bo'lib, bir qancha jop o'ynash korpusi o'ngishli qalda 2-nji aylanma musobaqaga kirdi. Aralash jop o'ynash turida dunyo bo'yicha 1-nji o'rinda turadigan musobaqaning 1-nji nomerli qo'lliq korpusi Feng Yanzhi, Huangdong Ping korpusi tunji aylanma musobaqada 19-ga qarshi 21 va 12-ga qarshi 21 natija bilan Koreyaning Jin Junying Li Yolin korpusini yangdi. Musobaqaning 2-nji nomerli qo'lliq korpusi Goshen va Chen Fanghui korpusi 6-ga qarshi 21 va 5-ga qarshi 21 natija bilan Hindistonning Musht Lakshita korpusini yangdi.
2: Erle Japonya'nın müsabakasında müsabakanın 2. numaralı kulluk grupsi Liang Weikang Wang Chang grupsi 21 minutla 10'a karşı 21 ve 9'a karşı 21 netice bilen Avustralya'nın Forest Huang Chang Mingchung grupsini yenip 2. aylama müsabakaya kirdi. Chen Boyang Liu Yi grupsi bilen Huang Di Liu Yang grupsi 6-nji va 9-nji kuni tunji aylanma musobaqada g'alaba qozondan keyin Yang Weikang Wang Chang guruhi bu navbatdagi musobaqaning erla jop o'ynash turida 2-nji aylanmaga kirgan 3 jop davlatimiz paytop guruhi bo'lib qoldi. Yak o'ynash turida davlatimiz komandasidan 2 mayir erla yak o'ynash turida 16 kishilik mayir qatoriga kirdi. Huan 8 ga qarshi 21, 10 ga qarshi 21 natija bilan Hindiston mayiri Himogani yangdi. Dong Tianyao 2 maydan 15 ga qarshi 21 natija bilan Indoneziya mayiri Chin Tengni yangdi. Ayollar yak o'ynash mayiri Han Chenshi bilan erlar yak o'ynash mayiri Zhu Xuanchen 3 navbat musobaqadan keyin uttirib qo'ydi.

0: Hürmetli kadiyanlıqış dostlar, yukarıda bir yürüyüşten tərbiyyə xəbərləri anladığına qeyn uçurla bakken qarab baqayla Ekber Guanxu yakımız kepti. Ürkəş, tünügün yaxşı ötdi deydi. Yaxşı ötdi.
1: Yaxşı ötdi, bayram tuğulan küllərin yaxşı ötküzülük. Özləm yaxşı ötküzdünüzləm ama birimiz tağda, birimiz bağda, ey isil deydi, isil. Yaman malap getdi bu qalqı ikanma.
0: Ona sağlıq uçularımız, programımız davamlı şivatıdı. Әмді ұрқанчылыған сават сөзләп беріміз радиоянлығы үшілеріміздің мұ? Төвендегі сават мәзмұларын яқтырып, аңдышын өміт қылымыз. Мейбі көктатлада қара дағыла пайда бұп қалсы егіліп оламды. Нұрғын кішілі әсетіп алған бәйсай, мангу, шаңжау қатарлық мейбі көктатланы ұзақ сақламайла, постыда қары чекітілі яке чоуын кичіклік оқшаш болмаған қары дағыланың пайда боп қалғалықыны байқайды. Мейбі көктатлада қары дағыла пайда болсы ешкі боламды. Бірінші, бәйсай юпырмақыда дағ пайда болған, әне юпырмақыда пайда болған қары дағ, адамның юзедеке сәпкенге азырақ оқшайды, ешкі тәсір еткізмейді. Шкенчісі, шаңжау постыда пайда болған қары дағ. Шаңжауның толық пішқалықыны бөлдірді. Бұл вақытта шаңжау әң ешілік болады. Үшінде, Хуасайда қары дағ пайда болғанда елветеш тәвсия қылынуды. Елветкенде қары чекіні бойлап көбірек елветеш керек. Төтінде, Хуңшу юмшап қары дағыла пайда болса, қатты емесі керек. Бәшінде, Мангоның постыда қары дағыла пайда болып қаса, есі болу өліверді.
1: Nəmə üçün ətdigəndə orundan turğanda bədəndə daim suluq ışıq payda buldu? Adam bədəndə suluq ışıq payda buluşudiki səbəbi addi qılıb aytqanda suyun tomur sırtıqı ötüb ter astı toqulmasıda suyun köpəygənligidə. Adətki əhvalda ter astı toqulmalarının su miqdarı muqim buldu. Amma ətrafda qan bək köp yığılıb kəssə, qan tomurlarının besimişib sıxıb çıxırılğan su ter astı toqulmalarına ötüdü. Ter astı toqulmaları xuddi bulut qoqşaş suyunu sömürüb terini içtib suluq ışıq aylandı. Uxluğanda bədən örtürüş altıda tüz yetiş altı gözgürüb. Yəni, örtürüş altıdın tüz yetiş altı gözgürüb. Yüz qısımındaki qan küştə əsirgə uçurab yönelişi özgürüb, yürəki qayçı sürüydü astılab, yüz işqil şəffalı körüldü əmdə, köz qısımındaki ter astı toqulmaları bir qədər boş bolğaşqa su tərkibi teximi asan tarqıldı. Bu xil eğirliq küçük əltürüb çıxarğan suluq şiq naitdi tezli yoxab gedidu. Ənsirəşinin acid yox. Tüvəndiki bir qançı sulunaya sınab baxsaq buldu. Birincisi, soğuk ötküzüş. Yerlik orundaki kan tomurlarını taraytıp, kan tomurları içindeki suyun sırgıp çıkışını azaydıdı. İkincisi, ulaş. Su tarkibinin kan tomurları içindeki yetkilişine yerden verip, ter astı toqulmasındaki suyun ikişini tezildi. Üçüncisi, kahve içiş. Kara kahve beden soyuqlığının almışını ilgir sürüp, işini yengeldi.

0: Nemi üçün çaşını yuyuştun burun taraş tavsiye kılınıdı. Çaş yuganda baş terisini yuyuş en tahim muyum. Bivastı yuganda baş terisindeki çan tozan ve kırla çaşkı yipşi verip pakıza taslıqı bulmaydı. Şunu çaşını yuyuştun burun yuçki kan, yumulak başlık tağak bilen çaşına tarap andın pakıza soda çaykı vatkende çaş yuyuş suyuklıkının işiltiliş miktarını azaltkalı bublık ama yine baş terisinin gıdıklınışını azaltkalı buludu.
1: Gürüş yuğan suda çaş yuysa çaşının spiti tekimi yakşı bulandı. Torda gürüş yuğan suyun terkibinde B4'deki vitaminler var. O aksılının berkişine katlaşkanda çaştaki pigment hücrelerinin asli gelişine yerden verip, çaşını tekimi kuyu kara emparkara kıldı degen sözler tarqalgan. Ameliyatta bu kıl karaş işençilik emez. Çünkü gürüş yuğan suda hakikaten vitamin B babosu mu? Lekin kuyukluğu intayın tüven bulup çaşın asıraş rol et yok diyerlik. Onun da başka çaş çüş vitamin B'nin kemlikinden bolupluk almasının yine selin, tömür, vitamin A, vitamin D katarlıklarının kemliki ya ki besimden iğri bulu sebebinden kelip çıkan buluşu mümkün.

0: Hörmetli radio anlıqıcı dostlar, səhbirinizi bir sırdaş programımızda uğurlaşdırılgan məzmunlarını anlavatısıyla, əmdi radio sayaydı sahibimizdeki məzmunlar deyiqtanladı boludu. Dostlar, bu sahibimizde Borulduq Aynakiyesinin yaz bəstedeki şadlıq naxsi digən temada sözləb verimiz.
1: Altay vilayetinin oturu qismi. Cungar oymanlıqının şimali çetige qumluqdaki beliqçilik makani bəxtki tolgan Borulduqay dep atılgan Borulduqay nayesi jaylaşqan. Güzel jungodaki tonji türkümde tallangan daga qilish noqtisi buluş sübti bilen bu yerde çöllüknün kən haybetlikini, köllərinin illik süzüklükü bar. Yaz günlerde oturcu hava temperaturası 22 Celsius gradus etrafında bulup salkındaş, su oynaş, kuşlarını tamaşa kılış, halık örüp adetini iz kılış bir gevdileşken göher menzili hesaplandı.
0: Borulduqay'nın yaz günlerdeki yadroluk menzirisi Olungür Kölü'nün zümrettek dolgun menzirisi bulup, memleket boyunca 10 çoğun içki kurukluk tatlı su kölü'nün biri bulgan Olungür Kölü Çoğun Kül, yani Borulduqay ve Kiçik Kül, yani Cili Kölü'den ibaret iki kısımı bölüngen. Soda irsi kent, suyu süzük, çöldeki mervayı degen namı ba. 6. aydaki yazın ısık külleri köl sahilideki cinşaten ve yinşaten mənzir noktası en yakşı sayahat mezgilini kütü alıdı. Nep sahil tekşi teyiz bulup, köl suyunun süzüklükten tigi körünüp durdu. Su temperaturası muvaffak. Ata anıla ve balıla su oynaydıgan tabi şatlıq bağıtısı hesaplandı. Sayahatçılar sahilini sayılı kılıp, köl bilen asmanının köklükünü tamaş kılıp, salkın köl şamıldı sergidep, yazdan tomuz sıkıdın daldılansı buludu. Yine motorluk kime, soğulma kime katarlık su üstü türlerini sınap, sürat ve kaynak hissiyatını yıskılsı buludu. Keçkurun keçki şepak köl yüzünü kaplap, pütkül kumluk sahili altın ran bilen uğurludu. Su bilen asman bir hıl randı görünüp, güzellikte kişini hayran kaldırdı.
1: Köl ve tağ mənzirisinin başka, Borulduqay'nın yaz günlerine köp hıl tabi mənzirler yoşurulgan. Olungür Kölü Dövlət Suluq Yer Bağçısı 300 kıldın artıq pəsilge əkişip köçüdüğün kuşunun energiya toluqlaş bonkütü bulup, yaz günleri top-top pəsil kuşları bu yerde makallaşıp, pərvaz kılıdı. Ak kotan, yavu ördek, külüren turnu qatarlıq su kuşları su yüzde oynayışıp, adem bilen təbiyyat inaq bilə ötüdüğün ekologiyalik

0: Örp-adat mənzirsige ige. Bu yerde Xanzu, Qazaq qatarlıq 32 millet yuğurulub, bir-birge hemden bolub, beliqçilik mədəniyeti. Köşmen çarvıcılık mədəniyeti çətən culalınıb durdu. Sayatçılar Şocaydıkı ailəge kirib, Borul Toqayının özgeci beliq qaupi, sodu püşürülğən göşünü dedib, ğarbi yurt mənzirlik tamlarının quyuq təmini his qılalaydı. Yana at bəygisi, oğlaq tartışış, kız kuvar qatarlıq ənəni ve xalq örüp adat oylarını kögili, yıqımlıq dumbara sadasını anlıqili, köçmen çarvıcı milletlerinin kızgılıqı ve merdanlıqını his kılgılı buludu. Keçide köl sahilde dalıdı qunup, köl suyunun şildirilgan avazıda uykuğu kirip, başını kötürsülü körgülü buludugan yıldızlıq asmanını tamaş kılgılı. Şehrinin şovqun sürelerden giraklaşıp, bağırlı qarğılıqını tügetgili buludu.
1: Yaz günlerdeki Borul Toqayda çöllük bilen kölünün tasavvi romantik uçuruşu. Salkıllık bilen hoşallıkının mükemmel bir kişi var. Bu yerde kenri ketken köl, bir bayan çeksiz yaylak, şok omak pesil kuşları. Şundakla kızgın, samimi halık örüp adet menzirsi var. Tomuz günleri Borul Toqayga berip, Ulungur kölü boyuda su oynap, kuşlarını tamaşa kılıp, Huytın aça yaylıqı da at çapturğaş sayılı kılıp, xalık örüp adet mənzirisi içi de ğarbi yurtun sihri küçünü eğiz kılıp, salkıllıq beğişlaydıgan, kalıplarını azadlıkı eriştirdiğan yazlıq sayatını başlan.

Dostlarımızdan Abdullah Hotan ayırdırımda karabekçi şopur dostla paydalanıp gelenler de söz kaldırıp duğa rahmet tapşırıp aldık. Ayırdırımda karacıkken cümle.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hamra boladı.
1: Saat 8:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ijodiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 13:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki pul tijay hamrayıñız. Juğlamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijaysız hem hatırca mılısız.
5: Saat 14:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16:00'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Apitalı yardım berdi.
7: Saat 17:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
8: Saat 19:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tämhurçığa aylanıdı.
10: Saat 22:20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki tänerket hamrayıñız. Sağlamlıkka hamrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Shooting Apitalını çürüp sarkılmaz.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligideki sizge rahmet etkin bar programımızı. Programımızı devamlaştırvatımız. Uçurlar qaraylı. Asqar Urayım, yuqurqı məzmundan bək təsirləndim. Şanxuacın ədininki, gerçi üzü əski tütkün əsləni terib setib, turmuş keçirdiğən şundaq bir ayal bolsumun, lekin şu üzü tepuğan 90 min yuan pulunu dərhal ikisigə qaytırıb berib to pulunun ikisigə, şundan bək təsirləndim. Bizim ətrafımızda manmışında isil pəzilətlik, altın tepi basım göz qırını sanmaydıqan manmışında isil adəmlə ba, digə uçurunu qaldırıbdı. Rəhmət Asqar Urayım. Şundaq bizim ətrafımızda acayip isil adəmlə ba. Adəmini oylandırdıqan bir şərkətlər arqılıq, bizgə əlqi neyminin isillik ikəlikini, əxlaq pəzilətinin ki, güzəllikinin qanda bulduqalığını biz ispatlap yerdiqan şundaq bir adəmlə ba. Dostlarımızdan Abdurrahman Səvi, Abdurrahman Somkichi qatarlıq dostlarımıza yaqtırıp anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar tövəndə buyurutma yetkizgüçlərinin illik makani mavzuluq axbarat hikayesini dəxtanlağı sunumuz. İlgiri buyurutma yetkizgüç cəriyanıda zakasının tayyar bolışının saxlıqıca aptaptı qaxılınıb ultratdıq. Hazır aram aldıqan yerimiz ba. O yerdə içimlik su işkili, yana kino köygülümü buludu. Buyurutma yetkizgüçte qinalmaydıqan bolduq. 6 ayının 9 gün düşte Kaşkar Kadimi Şehirdeki Venda Meydani Mezilik Tağımla Koçısı'da buyurutma yetkizgücü Hüsencan Abla Toksikildini toxtutup tez kadem bilen Soğudu Sarayının haksız kino görüş supsuğu karapmandı. Zakasını elişini kütüptürgan 10 neçi minut içide o orunduqda oldurup bir taraftan su işgeş, yan bir taraftan çoğun ekranda koyulgan Qatnaş Beyxatarlıki kısık filmini ködü. Onun çırayıdan azadılık çıkıp durattı. Kaşkar Kadimi Şehirdeki Venda Meydanı'da her günü 300'dan artıq buyurutma yetkizgici aldıraş uyandın boyanğı çepip yürüydü. İlgiri buyurutma yetkizgiciler

0: Her günü seherde işkımanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 177 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansınlan kaçırmız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan götürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılan. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

Hürmetli radio dinleyiciler, amdır yakıtanla turmuş bilimlere sahipimizki oranlaştırılgan mesmunlar bolsun. Yazda meyve sitilip kelgendinkin, vaqtida istimal kılışımız gerek.

Hürmetli radio dinleyiciler, Prigüs Tiyatrı'dan hayırlı seher programımızda davomlashtiryapmiz. Hamda sizlarni Prigüs Tiyatrı qatnash san'at radiosining bugungi butun kunlik programlarining o'ntilish vaqti va bir qism programlarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir o'ntilayotgan Prigüs Tiyatrı'dan hayırlı seher programımız oxirlashgandan keyin soat 7'dan 30 minut o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimlar bo'ladi. Soat 8'dan 30 minut o'tganda Atiganlik xabarlar programmasi Saat 9'dan 15 minut ötkende Atigandik yollarınızda biz Samira programısı. Saat 11'de Sapırınızda biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Optimobilim programısı. Bunun da en yeni Optimobil uçurları, Optimobil'a ait bilim savatla, Optimobil seti setibiliş doğrusuruk uçurla dektanlar boludu. Saat 13'de Çişlik yollarınızda biz Samira programısı. 100 Yatırdıt Katlan Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anıtıldığın Çişlik yollarınızda biz Samira programısı Çişlik aramanız ne ehmiyetli kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Hemra programısı. Saat 16'de Sizge Rahmet İkınba programısı. Kişiler arasındaki mihir muhabbet tavsiye kılındığın yakşı iş yakşı adamla arkalık aktif güçtarıktırdığın bu programının ganimet damlarını koldan berip koyma. Saat 17'de Gülgünçiler programısı. Saat 18'de Katnaş Leniyesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Saat 20'den 30

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Vatan bilan oilam programımız Şinjan Radio Televiziyasi stansiyasining yangi taratqatisi Suluşi tingda mas qadamda anglatiladi. Programımızni Suluşi ting aptisidimi anshingan qarshi olamiz. Bu qitimqi programımızda tuvandiki mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Şinjanniki yangiliklar sayfamizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Şinjan elektronlik guvohnoma kenishki boshqarish chorasini besib tarqatdi degan temada to'xtalamiz. Yarqin ism sayfamizda 2026-yillik Abdunum rayon bo'yicha yangi davrdagi yaxshi o'smir Fuchen Fei bilan tanishimiz. Programımızga o'rlashtirilgan mazmunlarni anglash anglovchilarimizning yana davomli programımızga qatnashib, kuchorlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz va ishin sipimiz nomeri XC1074 FM.

Hürmetli radio dinleyiciler, vatan menin ailem programımızını davomlaştıratımız. Qani do'stlarimizdan kaykan uchirlar qarab baqsaq. Rahmon etpanda muxish kapsiz qarshalimiz. Atiyarkingiz qaylik bo'lsin. Sohra xonim siz muxish kapsiz qarshalimiz. Avatgan guldastlaringizni topshirib oldik. Hasanjon Fontan muxish kapsiz qarshalimiz. Atiyarkingiz qaylik bo'lsin. Qog'liqning Xitoy tavlu yo'llari intayin ravon. Shopir do'stlar foydalanib qaqislatib rahmat bergan uchirimizga. Azizjon apandim xayrli sahar. Korldan yol uçuray, neft kimiye, çoğun yolu koşulmuştur avan, tosluş yok. Yollar şundak azad edip de rahmet, yollarınız dağımlıq ravan bolsun.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip sikin aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de kuturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka-arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukafatka eriş pırsızdınız mı?
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüntüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.